0: hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü Rab gökleri, yeri, denizi ve onlarda olan bütün şeyleri 6 günde yarattı. 5. Babana ve annene hürmet edeceksin. 6. Kimseyi öldürmeyeceksin. 7. Zina etmeyeceksin. 8. Çalmayacaksın. 9. Komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın. 10. Komşunun evine tamah etmeyeceksin. Komşunun karısına, kölesine, cariyesine yahut öküzüne, eşeğine ve komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin. Sevgili dostlar, programda son olarak bahsettiğimiz şey bugün 10 emir oldu. Bir sonraki programımızda Zebur'dan bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Vatan efsaneler, masallar, destanlardır. Nene Hatun, Deli Dumrul, Köroğlu'dur. Vatan coğrafyadır.

Ağrı Dağı, Toroslar, Ilgaz, Seyhan, Van Gölü, Tortum Şelalesi, Anzer Yaylası, Göcek, Tosya, Ermenek, Çukurova, İstanbul Boğazı, Uludağ, Palandöken, Vatandır. Yayladır, ormandır, ovadır, çaydır, pınardır. Bir ucu Vardar Ovası'nda, bir ucu Halep Çarşısı'ndadır. Vatan, dadaştır, gakkoştur, efedir. Vatan, ilahidir, türküdür. Bir ucu Yemen'de, bir ucu Estergon'dadır. Vatan, mevlittir, ıtri'nin tekbiridir. Ezandır, minare ve kubbedir, sebildir. Vatan, sürülen topraktır. Taze topraktan çıkan buğudur. Vatan, Diyarbakır karpuzu, otlu peynir, pervari balı, Antep baklavası, Tatar böreği, Selanik gevreği, arabaşı, Çerkes tavuğu, babuk kodur. Çanakkale şehitleri, Sarıkamış, Sakarya, Mohaç, Nibolu, İstanbul'un fethi, İstiklal Savaşı ve İstiklal Marşı vatandır. Vatanın tapusu, şehitlerin mezar taşlarıdır. Vatan verilmiş sözdür, söz namustur. Vatan onun yokluğunda yerine koyacak bir şey bulamamaktır. Vatan Selimiye'dir, Hacı Arif Bey'dir, Mevlana'dır. Vatan kitaplar, kütüphaneler, alimler, şeyhler, tekkeler, üniversiteler, taş, toprak, ağaç, kuş ve uçsuz bucaksız bozkırdır. Bozkırda esen rüzgardır. Sürü, çoban ve kavaldır. Vatan, Nemrut'ta batan güneş, İshak Paşa Sarayı'na dolan gün ışığıdır. Vatan, davul zurnadır. Vatan, başbağır, halay ve toprağa vurulan dizin izidir. Vatan, Ayasofya, Hacı Bayram, Akşemseddin, Eyüp Sultan ve Hacı Bektaş'tır. Başını secdeye koyduğun yerde hür ve müstakil olmaktır. Namazda makam, mevki, dil, ırk tanımaksızın aynı kıbleye yönelmektir. Vatan kardeşlik, vatan barıştır. Vatan sevgilidir, aslıdır, keremdir, Leyla ile Mecnun'dur. Vatan hemşehrilik, vatan komşuluk, vatan başını omzuna koyup ağlayacağın bir arkadaş, askerlik, vatan futbolculuk, doktorluk, hemşirelik, mühendisliktir. Vatan kuş uçmaz, kervan geçmez köylerde, dil bilmez çocuklara öğretmenliktir. Vatan ancak vatan için atan bir kalbe sağar. Vatan hastaya götürülen bir tas çorbadır. Vatandan gayrısı gurbettir, gurbette duyulan hasrettir. Vatanın tapusu, şehitlerin mezar taşlarıdır. Vatan verilmiş sözdür, söz namustur. Vatan, onun yokluğunda yerine koyacak bir şey bulamamaktır.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşvarım. Bir yön söz ki samimiyete ancak hünerim. Ne tasanno bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem. Yalnız acımın giriyesidir bence bütün asar. Ağlarım, ağlatamam. Hissedelim, söyleyemem. Dili yok kalbimin. Onlar ne kadar mizar. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım. İki söz yazdım sana.

0: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağımlılıktan Özgürlüğe programının yeni bir bölümünde birlikteyiz. Bu bölümde bağımlılık döngüsü ve süreçlerini konuşmak istiyorum. Evet, Amerikan Psikiyatri Derneği bireylerin kimyasal ya da davranışsal bağımlılıklar geliştirmesinde haz arayışının, stresle başa çıkma çabasının ve performanslarını artırma isteğinin önemli rol oynadığı ile ilgili bir takım veriler bize sunuyor. Tabii bu veriler kanıta, araştırma sonuçlarına dayalı ve biz bu araştırmalardan anlıyoruz ki kimyasal ya da davranışsal bağımlılıklar bugün her zamankinden daha çok gelişme potansiyeli taşıyor. Çünkü çağımız bu tanımda biraz önce açıkladığım veride olduğu gibi haz arayışı çağı. İnsanlar yoğun stres ve iş yükü altında bir başa çıkma çabası içerisinde hayatlarını sürdürüyorlar. Ve performans ortaya koymak ve her geçen gün bir önceki günün performansının üzerine çıkmaya gayret etmek insanlar için bir ödev, bir sorumluluk alanı gibi görünüyor. Çünkü o kadar hızlı değişen, gelişen dünyaya ayak uydurmak için siz de gelişmek, değişmek, yenilenmek, bu hıza bir şekilde uyum sağlamak durumunda hissediyorsunuz kendinizi. Ve kimyasal bağımlılıklar genellikle bireyin bilinçli bir tercih olarak madde kullanmaya başlamasıyla ortaya çıkıyor. Ancak zamanla birey üzerindeki kontrolünü yavaş yavaş kaybediyor. Yönetemez hale geliyor. İlk etapta madde kullanımı bilinçli bir tercih gibi görünse de düzenli kullanım bireyin dünyasında madde üzerindeki kontrolünü yitirmesine ve kullanım alışkanlığı kazanmasına, gönüllü bir davranıştan zorlantılı bir sürece evrilmesine yol açıyor. Evet, bağımlılık belli aşamalardan oluşan bir döngü. Bu döngü genellikle deneme, düzenli kullanım, riskli kullanım, bağımlılık ve geri dönüş aşamalarından oluşuyor. Demek ki tek bir süreç değil, süreç basamağı değil. Burada basamaklar var, burada aşamalar var. Deneme ile başlıyor, daha sonra bu denemeler birbirine eklene eklene düzenli kullanıma dönüşüyor. Riskli kullanım dediğimiz bir eşiği aşıyor. Sonrasında bağımlılık dediğimiz artık mücadele edilmesi gereken bir evreye taşınıyor. Ve tabii ki ilk aşamada birey maddeyi merak ediyor ya da sosyal çevrenin etkisiyle bir tür deneyim olarak görüyor. Evet, bugün çağımız deneyim çağı. İnsanlar kendi deneyimlerini oluşturmak için özellikle gençlerimiz çabalıyorlar. Sosyal mecralarda influencerların, youtuberların, sosyal medya fenomenlerinin belli konularda deneyim üretmeye teşvik eden içerikler üretmeleri bazen insanları bu tür yanlış kullanımları da bu da denenebilir şeklinde bir masumiyet karinesiyle sahiplenmelerine yol açıyor. Tabii düzenli kullanım süreci başlıyor bütün bu denemelerden sonra ve birey giderek daha sık madde kullanmaya yöneliyor. Riskli kullanım aşamasında artık maddeyi kontrolsüzce tüketmeye başlıyor ve fiziksel ya da psikolojik zararlarını görmesine rağmen bırakmakta zorlanıyor. Bağımlılık aşamasına gelindiğinde ise madde kullanımı üzerinde kontrolünü tamamen kaybeden kişi bırakma girişimlerinde maalesef başarısız oluyor. Bağımlılığı bırakmaya yönelik adımlar atılsa da yüksek oranda geri dönüş riski bulunmuyor. Bireyin bir süre madde kullanıma ara vermesi bağımlılığın sona erdiği anlamına gelmiyor kuşkusuz. Eğer kişi belli bir süre sonra tekrar madde kullanımına başlıyorsa, bu durum bağımlılığın sürdüğünü ve bırakmanın düşünüldüğünden daha zor olduğunu gösteren bir işaret olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili dinleyenlerim, bağımlılığın teşhisinde kullanılan temel kriterlerden söz edecek olursak neleri söyleyebiliriz? Öncelikle, planlanandan daha uzun süre madde kullanımını bağımlılık teşhisi için bir temel kriter kabul edebiliriz. Kişi bir tane kullanıyorum, iki tane, üç tane, beş taneye geçmiyor diyor bazen. Özellikle sigara bağımlılarında bunu çok duyuyoruz. Ancak daha uzun kullanım bir tür keyifle, hazla ilişkili olduğu için kişinin kontrolünde değil. Bir anda bu eşiği atlayabiliyor. Yine daha önce bırakma girişimlerinde başarısızlık yaşanmışsa, yeniden başarma güdüsü eskiye göre daha düşük oluyor ve kişi denemekten korkuyor. Zaten başaramadım deyip bir tür öğrenilmiş çaresizlik hissi yaşamaya başlıyor. Yine günlük yaşamın büyük bir bölümünün maddeyi temin etmek ve kullanmak için harcanması da madde bağımlılığın teşhisinde kullanılan temel kriterlerden biri. Olumsuz fiziksel, psikolojik ve sosyal etkilerine rağmen madde kullanımının sürdürülmeye devam ettiğini görüyoruz. Maddeye karşı yoğun istek hissedilmesi, tolerans geliştirmesi, yani aynı etkiyi elde etmek için daha yüksek dozlara ihtiyaç duyulması da bağımlılığın teşhisinde kullandığımız kriterlerden. Yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, madde alınmadığında huzursuzluk, titreme, depresyon gibi semptomların yaşanması da bağımlılığın teşhisindeki kriterlerimizden. Sevgili dinleyenlerim, bağımlılık sadece fiziksel bir durum değil, aynı zamanda psikolojik ve nörobiyolojik süreçleri içeren karmaşık bir bozukluk türü. Beynin ödül mekanizmasını doğrudan etkileyerek bireyin düşünce ve davranışlarını değiştiren bu durum, onun yalnızca maddeyi bırakmasını değil, aynı zamanda hayatındaki stres faktörleriyle başa çıkmasını da her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Evet, burada mücadele motivasyonu gittikçe düşüyor. Ve bağımlılık döngüsü kırılmadıkça kişi tekrar eden bir şekilde madde kullanımına geri dönüyor ve bu süreç zaman içinde derinleşerek kronik bir boyuta evriliyor. Dolayısıyla bağımlılık tedavisi yalnızca fiziksel yoksunluk semptomlarını gidermeyi değil, aynı zamanda bireyin yaşam tarzını değiştirerek uzun vadeli iyileşmesini de sağlamayı hedefliyor. Evet, mücadeleye nereden başlayalım derseniz tam buradan başlayalım ve bu tedavi sürecinde yoksunluk semptomlarını gidermek değil tek başına çözüm, bireyin yaşam tarzını değiştirmek gerekiyor ve uzun vadeli kararlı bir süreç takip etmek ve iyileşmeyi aşama aşama gerçekleştirmek durumundayız. Daha önceki programlarda belirttiğim gibi bunu bireyin tek başına başarması mümkün değil. Çevresel destekler, anne baba, aile büyükleri burada son derece önemli. Aynı şekilde iş yeri ortamları, sosyal çevre ve buradaki yapıcı ilişkiler, iyi arkadaşlıklar, dostluklar bireyi bu döngüden kurtarma konusunda güçlü destek oluşturabiliyor. Ama her şeyden önemlisi bireyin tekrar kaybettiği iradeyi, bunun üzerindeki kontrolü kendi eline alması. Çünkü kişi kendi hayatını yönetmeye başladığında bütün servetini, zamanı başta olmak üzere enerjisini bağımlılıkla mücadeleye tahsis edip dışsal etkenlerle çok uzun zamanda alabileceği yolu çok hızlı bir şekilde alıyor ve bu mesafeyi kat ettiğini fark ettiğinde de psikolojik olarak güçleniyor, yeniden sağlamlığını, dayanıklılığını, azmini ve kararlılığını ele almış oluyor. Evet, bu bizim elimizde, hayatın yönetimi bizde, Cenab-ı Hak bize bu imkanı lütfetti. Gelin hadi hep birlikte el birliğiyle bağımlılıkla mücadele edelim. Bizi bu döngü içerisinde tutan süreçleri, bu zinciri birlikte kıralım ve bağımlılıkları değil artık bağlılıklarımızı ve özgürlüklerimizi konuşalım. Hepinize sağlıklı, esenlikli, huzur dolu bir gelecek diliyorum. Bağımlılıklarımızı değil, artık bağlılıklarımızı konuştuğumuz ve hayata daha güzel, daha huzurla baktığımız günler gelsin diyorum. Sağlıkla kalın, huzur ve esenlikle kalın aziz dinleyenlerim. Hoşça kalın.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz

uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için, şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

mücrim günahkârım Şeha. Ya Rabbena vağfir lena. İhsana kıl eyle ata. Ya Rabbena vağfir lena. Sensin bizim ilahımız, İki cihan penahımız, arttı cürmü günahımız.

Ayıpların settarısın. Mücrimlerin gaffarısın. Alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, mağfir lena. Arzu sema, insü melek. Tuyuru vuhş suda semek.

senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, vağfir lena, bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma, verme halel imanıma. Ya Rabbena, vağfir lena, hulusi babında geda, ihsanını ister şeha. Sensin keremkanı seha, Ya Rabbena, mağfir lena.

derdime derman yine sensin. Biçare olan canıma canan yine sensin. Can gahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme Lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer sinemi ol merdümi çeşmin, dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak, bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, isyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin.

özledim, çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzlüm, çok özledim her şeyi.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 27. cüzdeyiz. 27. cüzde Zariyat suresinin son kısmıyla Tur, Necm, Kamer, Rahman, Vaka ve Hadid surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulardan ilki insanlar ve peygamberler konusudur. Zariyat suresinin son kısmında önceki ümmetlerden bazı haberler verilir. Hazreti İbrahim'in tebliğ yolculuğu, Lut kavmi ve helak edilişi anlatılır. Sonra Tur suresi kutsal şeylere ve mekanlara yemin ile başlar. Müşriklerin vahiy karşısındaki tavırları ve diyalogları anlatılır. Başarıya giden yollar açıklanır. Necm suresinde de yemin ile söze başlanır. Risaletin ilanı ve Miraç konuları açıklanır. Sonra müşriklerin putları ve acizliği, Allah'ın yüce kudreti ve vasıfları dile getirilir. Kamer suresinde kıyamet hatırlatılır, mucizeler karşısında müşrikler ve tavırları anlatılır. Burada Kur'an'ın tarih bilinci oluşturmadaki misyonu ve önceki ümmetlerin vahiy karşısındaki tavırları açıklanır. ...27. cüzün ikinci konusuysa Allah'ın nimetleridir. Rahman suresinde Allah'ın kudreti ve nimetleri hatırlatılır. Sonra belirli periyotlarla insan ve cinlere bu nimetlerin hangisini inkar edebilecekleri sorulur, sorgulanır. Vaka suresinde kıyamet sonrası ahiret olayları ve oradaki üç grup anlatılır. 27. cüzün son başlığı kaderdir. Allah'ın gücü ve hakimiyeti, her şey O'nun kontrolündedir. Hadid suresinde Allah'ın gücü anlatılmaya devam eder. Sonra fedakarlık ve şahsiyet oluşumundan bahsedilir. İnfak, tarz-ı hasen ve zikir konuları anlatılır. Daha sonra kader konusu mükemmel bir şekilde iki ayette açıklanır. Son ayetteki takva tavsiyesiyle de sure tamamlanır. Bir sonraki cüzümüz 28. cüz. Görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi yedinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve o ya bir sihirbaz veya bir mecnundur demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktu. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik, güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi. Şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Tur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tur'a, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beyt-i Mamur'a, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun ki Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline dini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek. Yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden soylarından gelenlerin de
aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şeyi eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız odur. Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kahinsin ne de bir mecnun. Demek onlar o bir şairdir. Zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım, ben de sizinle birlikte beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır, inanmıyorlar. Eğer doğru sözlüyseler, onun benzeri bir söz getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kızlar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Ya da gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar bundan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkarcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları günle yüz yüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Necm Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı sırada yıldıza andolsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O size okuduğu kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri Cebrail öğretti. O ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki onu, meleği iniş esnasında en sondaki Sidretül Münteha'nın yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü. Gördünüz değil mi aciz durumdaki Lat'ı, Uzza'yı
ve üçüncüsü olan diğerini, Menat'ı. Erkek çocuklar size de, kızlar ona, öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler, sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rablerinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahiret de Allah'ındır, dünya da. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karnında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Gördün mü o yüz çevireni, azıcık verip sonra keseni? Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir.

En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden, erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratmada, öldükten sonra diriltme de O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı O yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Kamer Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkarcılar bu gerçekten zor bir gün derler. Bunlardan önce Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Derinin biri dediler ve o görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm, yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış oluruz, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının, küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı, küstah kimmiş görecekler. Allah Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz mucizevi özelliği olan o deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımda olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik.
Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti, denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister. Ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz.
artık

Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir? Vakıa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizlerde üç gruba ayrıldığınız zaman biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıkları

yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz: size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımız da mı? De ki, hem öncekiler hem sonrakiler bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık. Artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: selam sana ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardansa, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Hadid Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Hükümranlığı yalnız O'nundur ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, o da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah bunu fazlasıyla öder. Ayrıca ona pek değerli bir ödül de vardır. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların ışıklarının önlerini ve çevrelerini aydınlattığını görürsün. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denir. İşte en büyük murada ermek budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler: bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan bir parça alalım. Şöyle denecek: geriye dönün de başka bir nur arayın. Ve hemen aralarına kapısı da olan bir duvar çekilir. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafındaysa azap vardır. Münafıklar onlara, sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet öyleydi derler. Ama siz başınızı belaya kendiniz soktunuz. Fırsat kolladınız, hep şüphe içinde oldunuz ve Allah'ın emri gelip çatıncaya kadar geleceğe yönelik kuruntularınız sizi oyaladı. Bundan ötürü o aldatan şeytan da Allah hakkında sizi kandırıp durdu. Bugün artık ne sizden ne de açıkça inkar edenlerden bir fidye kabul edilir. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan odur. Ne kötü bir gidiş. İman edenlerin Allah'ı anmak ve vahyedilen gerçeği düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır. Bilin ki Allah ölmüş toprağa yeniden hayat verir. Şüphesiz biz düşünesiniz diye delilleri bir bir açıklamışızdır. Karşılıksız yardım eden erkeklere, karşılıksız yardım eden kadınlara ve Allah'a, O'nun muhtaç kullarına güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır. Allah'a ve peygamberlerine böyle iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında sıddıklar ve şehitler mertebesindedirler. Mükafatları ve nurları ahirette onları beklemektedir. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktirler. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki O'nu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik terkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Andolsun Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Onların soyundan gelenlere de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan doğru yolu bulanlar olduğu gibi birçoğu da yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra onların izinden peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Arkalarından Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik. Ona İncil'i verdik. Ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet yerleştirdik. Kendilerinin icat ettikleri ruhbanlığa gelince biz onlara bunu emretmemiştik. Sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapmışlardı ama buna hakkıyla riayet etmediler. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik ama çokları yoldan çıkmışlardır. Ey iman edenler! Allah'a saygısızlıktan sakının ve Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin. Aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Böylece ehli kitaptan olanlar Allah'ın lütfu üzerinde hiçbir güçlerinin bulunmadığını ve bütün lütfun Allah'ın elinde olup onu dilediğine verdiğini bilsinler. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

aşkın odu ciğerimi. Yaka geldi, yaka gider. Garip başım bu sevdayı, çeke geldi, çeke gider. Kâr etti firak canıma, aşık oldum cananıma. Aşk zincirin dost boynuma, taka geldi, taka gider. Sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne. Bu sözlerim dost yüzüne, baka geldi, baka gider. Bülbül eder ahu figan, hasret ile yandı bu can.

aradan olmasın naşi, on olmaz bağrımın başı, gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider. Ben bu yolu bilmez idim, aşk gönlüme düştü gider. Aşk elinden dertli yürek, kayna yuban taştı gider.

0: Esma-i Hüsna az sonra.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Adil. Alemler üzerinde hükmeden, hakkı yerine getiren. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Ahlakın en güzelini kullarına yaraştıran Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Kelime anlamı doğru olmak, doğru davranmak, adaletle hükmetmek, eşitlemek olan adil kelimesinden türeyen adil esması, çok adil, asla zulmetmeyen, hakkaniyetle hükmeden, haktan başkasını söylemeyen ve yapmayan anlamına gelir. Allah'ın adil oluşu, yarattığı bütün varlığa layık olduğu imkan ve kabiliyetleri bahşetmesi, nimet vermesi ve ihsanda bulunmasıyla gerçekleşir. Allah adildir, kullarına zulmetmez. Bunu kendisi de ayetlerinde defalarca dile getirmiştir. Yeryüzünde bir zulüm varsa, kulun kendi elleriyle sebep oluşundandır. Zulmetmediği gibi, zulmedenlere de merhameti yoktur Rabbimizin. Zalimlere ortak olanları da, zulme sessiz kalanları da, zalime imreneni de sevmez. Kendisi adaletle davrandığı gibi, kullarından da adaletli olmalarını bekler. Ama nasıl? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanın adil olması için bir takım vasıflar gerekir. Bir kimseyi adaletli olmaya ne yönlendirir? Allah korkusu, kalp selameti, keskin zeka, idrak, basiret, adaleti zamanında sağlama içgüdüsü, insaf, merhamet, cesaret. Ne çok şey gerekir, değil mi? İnsanın her şeyden önce kararmamış bir kalbinin olması gerekir. Bütün bu özellikler olduğunda bile bir zayıf noktası çıksa adaletli davranamayabilir. İnsan etkilenen bir varlıktır çünkü. Evladı söz konusu olsa mesela, yahut çok sevdiği bir dostu, ana babası, yine aynı adalet dürtüsüyle hareket edebilir mi? Zaafları kuvvetten düşürür insanı. En çok da bu yüzden imtihan olur zaaflarıyla. Onlara rağmen doğru insan olabilmeyi başarmaktır şu dünyada kıymetli olan. Biz bu kadar şarta bağlıyken adaletli olmaya çalışırız ve ne kadar zorlanırız. Yeri gelir iki evladımız arasında adaletli davranıp hakkını vermekte zorlanır, birini ihmal ederiz. Bazen eşimizle ana babamız arasında kalırız. Bazen güçlü bir patronla zayıf bir çalışan arasında. Bazen göz göre göre hak yiyen birine gücümüz yetmediği için susarız, engel olamayız. Darda kaldığımız her vakitte içimizden bir ah yükselir. Rabbin adaletine sığınırız. Bütün kusurların üzerinde bir kusursuzluğu olduğunu bildiğimiz için, bizim gibi zaafları olmadığını, insanlar gibi yanılmayacağını, kimsenin hakkını kimsede bırakmayacağını bildiğimiz için Allah'ın adil oluşuna sığınırız. İnsan zulmeder. Karşısındakini incitebilir, canını yakabilir. Hakkı olana değil de hak ettiğini düşündüğüne iyi davranır. Ama Rabbimiz, onun yaptığı taksimi yapabilecek hiç kimse yoktur. Adaletin en güzel örneğini gösterir Rabbimiz bize. Hakkı sahibine teslim eder. Kime neyin ne kadar, ne zaman ve nasıl verileceğini bilir. Allah'ın verişinde ve vermeyişinde akılların ermediği bir hikmet vardır. Bizim için adalet herkese istediğinin verilmesi olabilir. Bir nimetten mahrum kalmanın nasıl bir rahmet olduğunu anlayamayız. O nimete sahip olsak başımıza neler geleceğini bilemeyiz. Bu yüzden Rabbimiz bizden hikmetine boyun eğmemizi ister. Anlayamadığımız her işte, Rabbim, sen en iyisini bilirsin diyebilmektir kulluğu taçlandıran. Rabbimiz bizi halis kullarından eylesin. Dünya kargaşalarla dolu. Bazen öyle adaletsizlikler görürüz ki, Rabbin adaleti neden tecelli etmiyor diye düşünmekten kendimizi alamayız. Kalbimiz kırılır, bütün mazlumların, zalimlerin zulmünden kurtulması için gözyaşı dökeriz. Vicdan sahibi hiçbir insanın dayanamayacağı hallerle dolu şu yeryüzünde bir rahmet yağmuru yağverse, alıp götürse bütün zulümleri isteriz. Rabbin yardımı ne zaman gelecek diye düşünürken sabırsızlığımızla imtihan oluruz. Allah duyar. Her an, her yerde, her kolunu işitendir. Bütün zulümlere ve iyiliklere şahit olandır. Bütün kalplerden geçenleri bilendir. Zulmü görmez mi? Elbette görür. Hepsinin hesabının görüleceği güne kadar sabırla bekletir. O gün geldiğinde her bir hak sahibine hakkını, hakemül adil oluşunu göstererek verecektir. Biz aceleci varlıklarız. Hesap hemen görülsün isteriz. Rabbimiz ise hikmetli ve sabırlıdır. Dünyanın dengesizliğinde kimin hangi tarafta durduğunu görmek ister. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Her şeyden önce Rabbin bir düzen üzere kullarını yaşattığına inanmam gerek. Allah hayrı ve şerri yaratandır. Yarattıkları arasında seçim yapması için insanı serbest bırakandır. Seçimlerin sonucunda nelerle karşılaşacağını kullarına açık bir şekilde anlatmıştır. Demek ki insan seçimlerinden sorumlu. Benim nerede duracağımı, nasıl davranacağımı seçmem gerek. Zalim mi olacağım, zulmün yanında mı duracağım, zulmünden korktuğum için zalime sessiz mi kalacağım? Yoksa hakkın tarafını mı tutacağım? Tercih benim. Ben tercihimi haktan yana yapmalıyım ve duruşum sağlam olmalı. Mümin duruşuyla gösterir kendini. Ben dik durur, boyun eğmez, zalimden korkmazsam, yandaşım, dayanağım, desteğim olan Rabbimin rahmet eli her daim üzerimde olur. Benim kalbimi bu düşünceyle tatmin etmem ve sakin olmam gerek. Müminin Allah'tan başka kimseden korkusu yoktur. Benim bütün korkularımı Rabbimin adil ismiyle silmem gerek. Eğer Rabbim adilse, şu an yeryüzünde gördüğüm hallerin hepsinde kulların hakkını teslim edecektir. Ben buna inanırım. Bir azadan noksan olan yahut çalışıp didindiği halde malında bereket olmayan, fakirlikle, evlatla imtihan olan kulları gördüğümde Allah'ın bununla o kuluna bir hikmet bahşettiğini düşünürüm. Her yoksunluk bir felaket değildir. Her varlık da nimet değildir. Ben sadece Rabbimden benim için ve bütün mümin kardeşlerim için hayır olanı dilerim. Serveti, evladı, makamı yüzünden helak olmaktan, kendim için helak sebebi olacak şeyi Allah'tan dilemekten yine Allah'a sığınırım. Hiçbir yarattığını başıboş bırakmayan, adaletle hükmeden ya adil. Takdir ettiğin ne varsa hikmetlidir, adaletin muhakkak tecelli edecektir. Bizi senin adaletine tam teslim olan, hükmüne baş kaldırmayan, kalbi selim kullarından eyle. Hakkımızdaki hükmünden gönlümüzü razı eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler,
7: selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
23: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
24: Diyanet Takvimi.
25: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı. Hicri takvime göre 29 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 1 Temmuz 1442.
26: Tarihte bugün Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın vefatı 678. Fransız İhtilali 1789. Kerkük katliamı 1959.

0: Mübarek'teki hutbesi ve bazı mektupları onun edebi yönünü ön plana çıkaran önemli örneklerdir. Sahabeler arasında çok sayıda fetva vermesiyle meşhur, 7 kişinin içinde sayılan Hazreti Ayşe, rivayet etmiş olduğu 2210 hadisiyle de mükserun raviler arasına girmiştir. Hazreti Peygamber'den sonra 47 yıl daha yaşayan Hazreti Ayşe radiyallahu anha, 65 yaşında bir çarşamba günü vitir namazından sonra vefat etmiştir. Bir ayet. Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha önce gelir. Onun hanımları da müminlerin anneleridir. Ahzab suresi 6. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler, ben değil, biz diyebilenler, herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
2: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
2: yol olan,
6: yolda olanlara.
5: Hayırlı sabahlar.
6: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
5: Hayırlı sabahlar.
6: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.
8: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz, hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. 14 Temmuz Salı sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun, siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü sağlıklı, bereketli, huzurlu eylesin, bol dualı eylesin. Amin. Dualarınızda olmak duasıyla, sabahın bereketiyle, güzelliği ve huzuru ve nuruyla sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Ve tabii ki diyoruz ki 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Selamlarınızı, hayırlı sabahlar mesajlarınızı, varsa dinlemek istediğiniz istek eserlerinizi bizlere bu numara üzerinden yazıp gönderebilirsiniz efendim. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Cümle şu anda iş yolunda olan, mesaiye gitmek üzere yola revan olan bütün değerli dinleyicilerimiz, hayırlı, bereketli, sağlıklı, güzel bir mesai günü olmasını Mevla'dan niyaz ediyoruz efendim. Bizlere kulak veren bütün değerli dinleyicilerimiz, her birinize bereketli, güzel, huzurlu bir gün diliyoruz efendim. Bu güzel vaktin en güzel şekliyle de değerlendirilmesini Mevla'dan niyaz ediyoruz tabii ki. Güzel bir eserle açılışımızı yapalım, programımıza başlayalım. Hemen sonrasında gazete haber başlıklarımızı sizlerle buluşturacağız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı sabahlar başlıyor efendim. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 mesaj numaramız Hayırlı Sabahlar programımıza. Vaktin de en güzel, en bereketli anında bekliyoruz selamlarınızı, sizlerin de efendim. Hemen şöyle gazete haber başlıklarımıza bir bakacağız. İmalat sanayine 1 trilyonluk uygun kredi deniliyor haber başlığımızda efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından imalat sanayine kredi müjdesi verdi. Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz dedi Erdoğan. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine daha sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz dedi. Öte yandan Erdoğan, NATO zirvesinde yer alan mehter ve yeniçerilerden rahatsız olanlara tepki gösterdi. Zirvede köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiğini belirten Başkan Erdoğan, artık reddi miras yapan Türkiye yok dedi. Özellikle NATO zirvesinde yer alan mehter ve yeniçerilerden rahatsız olanlara verdiği mesajda. TCG İstanbul, Laskiye'de donanmadan tarihi ziyaret. Türk Deniz Kuvvetleri 2011'de başlayan Suriye İç Savaşı'ndan bu yana ilk kez Laskiye Limanı'na ziyaret etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da Türkiye'nin milli imkanlarla inşa edilen ilk istif sınıfı fırkateyni TCG İstanbul'da katıldığı ziyaret, iki ülke arasındaki askeri temaslar açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor dedi. Ve 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü, 649 gazi için yeni dava. 15 Temmuz gecesi İstanbul'da vatandaşlara ve güvenlik güçlerine saldıran FETÖ'cü darbecilere, yaraladıkları 649 gazi için kasten öldürmeye teşebbüse azmettirmekten dava açıldı. Daha önce darbe ve cinayetten ceza alan darbeciler bu kez gaziler için hesap verecek. 21 şüpheli arasında İstanbul'daki ana davada yargılanan eski Tümgeneral Fethi Alpay ile eski Tuğgeneraller Eyüp Gürder, Mehmet Nail Yiğit ve Özkan Aydoğdu var deniliyor haber özetinde. 10 yıllık bilanço, 15 Temmuz darbe davaları platformu 10 yıllık yargılamaların bilançosunu paylaştı. Darbe davalarında 636.744 kişi hakkında karar verildi. 127.102 kişi çeşitli cezalar alırken 124.861 kişi beraat etti. 11.107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve 373.642 kişi hakkındaysa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar çıktı. FETÖ'ye 81 ilde operasyon, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yıl dönümünde FETÖ'ye dev operasyon yapıldı. 81 şehirde örgütün güncel yapılanması, finansman ağı, öğrenci evleri ve mahrem yapılanmalarında yer alan 968 şüpheli için gözaltı kararı verildi deniliyor efendim. Muhsin Yazıcıoğlu davasında ve dosyasında da 25 gözaltı denilmiş alt haber başlıkta. Öte yandan iş adamını 60 milyon dolar dolandırdılar ahbap kazığı diyor haber manşetinde. Şarkıcı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği milyarlarca liralık bağışı buharlaştırmakla kalmadı, birçok kişiyi de dolandırdı. Bunlardan biri uçak kazasında kızını kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran oldu. Başaran'ın 60 milyon değerindeki 22 gayrimenkulü kimsesiz kızlara yurt yapacağız denilerek gasp edildi deniliyor efendim. Amerika'dan ve Avrupa Birliği'nden para gelecek deniliyor alt haber başlığında. Gelen bağışla kumar oynadılar diyor. Haluk Levent ve gözaltına alınan dernek çalışanlarının kişisel hesaplarında milyarlarca lira olduğu tespit edildi. MASAK raporuna göre Levent'in kullandığı Yeliz Kaya'ya ait hesabın 2024'teki işlem hacmi 5 milyar lira, 2025'teki hacmi 10 milyar lira ve bu yılki hacim ise 4 milyar lira. Zafer Yayın işlem hacmi 3 milyar lira, Emrah Gödeliler'in işlem hacmi ise 2 milyar lira. Haluk Levent'in 990 milyon lira bahis oynadığı ve bunun 390 milyon lirasını kaybettiği belirlenmişti. Aylık geliri 20 bin lira görünen Alper Çelik de sadece bahiste 190 milyon lira kaybetti diyor efendim. Masak raporuna göre belirlenmiş olan verileri paylaşıyor gazete. Öte yandan bir diğer gazetemize bakacağız. Şehit babanın kahraman evlatları. Özel harekatın kurucularından şehit Ali Er'in 3 oğlu da polisliği seçti. Volkan Er 15 Temmuz gecesi çatışmada gazi oldu. Özel harekat müdürü Erarslan Er ise jandarma karargahında FETÖ'cülerle çatışıp TEM Başkanı Turgut Aslan'ı kurtardı deniliyor efendim. Cesur yürekli iki kardeş FETÖ'cülere diz çöktürdü. FETÖ'ye tarihi darbe 968 gözaltı kararı. İhanetin 10. yıl dönümünde Fethullahçı terör örgütüyle mücadele kesintisiz sürüyor. Örgütün güncel mahrem yapılanmasının çökertilmesi amacıyla 968 şüpheliye gözaltı kararı verildi. 81 ilde düzenlenen operasyonlarda aktif görevde olan 70 polis gözaltına alındı. Son yılların en büyük FETÖ operasyonunun ardından ortak açıklama yapan İçişleri ve Adalet Bakanlığı 15 Temmuz'un bize yüklediği tarihi sorumluluğun bilinciyle şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız denildi. Öte yandan Yazıcıoğlu suikastinde Adil Öksüz izi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasında sır perdesi aralanıyor. Yazıcıoğlu dosyasında 17 yıl sonra tarihi bir dönüm noktasına gelindi. 25 FETÖ'cü gözaltına alındı. Yakalanan emekli kurmay albay Ali Armağan'ın Adil Öksüz'le bağlantısı olduğu ortaya çıktı deniliyor efendim. Haber özetinde... İhanet planlarını halk engelledi. 15 Temmuz'un önemli tanıkları Enstitü Sosyal'in düzenlediği anma programında o gece yaşananları anlattı. Eski Adalet Bakanı Bozdağ ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, hain girişimin halkın gücüyle engellendiğini söyledi. Sanayiye 1 trilyonluk destek paketi. Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada üretici ve sanayicilere müjde verdi. Stratejik ve teknoloji odaklı yatırımlar için kredi bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeni finansman programı ile 250 milyar liralık bir kredi paketini daha sanayinin istifadesine

sunuyoruz. Böylece toplam 1 trilyon liralık kredinin önünü açıyoruz dedi. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam başına aylık 3500 lira destekle 900 bin istihdamı koruduk dedi. Öte yandan Türk halkına minnettarız deniliyor efendim. Türkiye'den gönderilen 30 ton insani yardım malzemesi depremle yıkılan Venezuela'ya ulaştı. Başkan Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür eden Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, minnettarlığımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz dedi. Amerika ile İran arasında Hürmüz Deryası var. Durum oldukça resleşme ve sert bir sürece doğru da gidiyor denilmiş efendim haber özetinde. Ve devlete iftira atan ahbap korosu nerede diyor. Asrın felaketinde AFAD ve Kızılay gibi devletin köklü kurumlarını itibarsızlaştırmak için yarışa giren ahbap korosunun maskesi bir operasyonla düştü. MASAK ve Maliye Bakanlığı büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı ve Haluk Levent gözaltına alındı. Bu yüzsüzlerin kandırdığı yüz binler şimdi büyük şok yaşıyor denilmiş. Ve bu ahbap korusu nerede diyor gazete başlığında, özet haber başlığımızda. Birazdan detaylara bakacağız efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz, selamlarınızı bekliyoruz. Dinlemek istediğiniz eserleriniz varsa istek eserlerinizi yazıp gönderebilirsiniz tabii ki. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Güzel bir eser armağanımız olsun sizlere. Hemen sonrasında mesajlarınızla ve haber detaylarımızla devam edeceğiz. Hayırlı sabahlara.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. İstanbul'dan Karan ve Kerem, biricik halamız Esra ve eşi Mehmet için sıradaki ilahiye armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hollanda'dan Kayserili Kalender Çapan, sıradaki eser yeğenim Burak için istiyorum. Allah razı olsun, Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim aleykümselam, çok teşekkür ediyoruz. Özellikle dünya üzerinde bizleri dinleyen bütün değerli dinleyicilerimiz, Avrupa'daki dinleyicilerimiz, selam olsun her birinize. Tabii ülkemizde, cennet vatanımızda bizlere kulak veren, güne bizimle birlikte başlayan, bismillah diyen değerli dinleyicilerimiz, sizlere de bir kez daha sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz efendim. Nerelerdesiniz, hangi şehirdesiniz bilmek isteriz. Sesimiz nerelerde yankılanıyor? 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Yeni saatimiz öncesi şöyle güzel bir eserimizi daha sizlerle buluşturalım. Bizden armağan olsun. Hemen ardından yine mesajlarınızla, haber detaylarımızla devam edelim kaldığımız yerden.

0: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
3: Efendim gündem bölümünde haber detaylarımızla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren külliyedeki toplantı sonrasında açıklama yapan Başkan Erdoğan'ın gündeminde 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vardı. Zirveyi başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde tertip ettiğimiz zirveye ittifak üyesi 32 devletin lideri iştirak etti. Zirve öncesinde yapılan farklı açıklamalara rağmen ABD Başkanı Donald Trump dahil liderlerin tamamı davetimize bizzat icabet etti, dedi. Öte yandan NATO zirvelerinin güvenliğin en üst düzeyde gözetildiği, en küçük bir ihmali ve dikkatsizliğe mahal verilmeyen uluslararası toplantılar olduğunu kaydeden Erdoğan, güvenlik tedbirleri noktasında biz de iyi işi şansa bırakmadık, Ankara tarihi bir zirveye tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır, dedi. Bu sene Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Türk dünyasından kardeşlerimizle beraber Ankara'da kutlayacağız. Aynı başarıyı 29-30 Ekim tarihlerinde düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde de sergileyeceğiz, dedi. Önemli bir kısmına iştirak ettiğim diğer NATO toplantılarıyla kıyasladığında Ankara Zirvesi meydanın özellikle de en yoğun ilgi gösterdiği hem ulusal hem de uluslararası medyanın alaka gösterdiği zirvelerden biri olmuştur. Bu ilginin gerek uluslararası basında gerekse sosyal medya mecralarında hala devam ettiğini görüyoruz. Mehter Marşı tören kıtasında ilk kez yer alan Yeniçeriler, Türk yıldızlarının muhteşem gösterisi, verilen hediyeler, organizasyonun kusursuzluğu, külliyemizden millet kütüphanemize kadar birbirini tamamlayan pek çok unsur insanların ilgisini çekmeye, konuşulmaya ve tartışılmaya devam ediyor, dedi. Bütün bunları sadece Türkiye'nin tanıtımı açısından değil, Türk kültürü ve tarihinin zenginliği ve Türk milletinin eşsiz misafirperverliğinin sergilenmesi bakımından da oldukça önemli buluyoruz, dedi. Tabii burada artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitaşı ile bahsetmesinden bunlar bir türlü içlerine hazmedemiyor, sindiremiyor, dedi. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz dedi. Bakınız yabancılaşma kötü ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması hatta düşmanlaşması daha da kötü dedi Erdoğan. Her zaman söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu aziz milletin fertleriyiz. Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir, faydalıdır, hayırlıdır. Türkiye'nin başarısı 86 milyonun tamamının başarısıdır. Türkiye'nin sıkıntısı ise özellikle bila istisna hepimizin sıkıntısıdır. Milli meselelerin ideolojik kavga veya siyasi polemiklerin aparatı olmasına ya da yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün bir kez daha ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den ve merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister kabul etmeyin ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok, medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var dedi Başkan Erdoğan. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla şerefle dolu binlerce yıllık devlet silsilemizin son halkasıdır. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi işte bu köklü devlet geleneğimizin tüm görkemleriyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur. Milletimizin azamet ve asaleti, devletimizin itibarı ve prestiji zirvenin düzenliği ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde adeta tecessüm etmiştir. Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç şakırtılarını kökleriyle, davullarıyla ve zurnalarıyla coşturan mehter takımımızın Osmanlı'nın en seçkin askeri birliklerinden Yeniçeri Ocağı'nın da yer aldığı muhafız alayımız zirveye ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır dedi Erdoğan. Öte yandan NATO'nun en güçlü aktörüyüz dedi. Külliyenin tıpkı Gazi Meclis gibi devletin ve 86 milyonun temsil makamı olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Eski nizamın yoğun bakımdan olduğu, özellikle de yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığı, ne amaçla inşa edildiğini ve Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir. Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde. NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Öte yandan imalat sanayine 1 trilyonluk uygun kredi. Üretimin yavaşlamaması, sanayinin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları attıklarını da ifade eden Başkan Erdoğan, imalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik, ihracatçılara sunduğumuz kredilerin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik dedi. İstihdam koruma programı kapsamında özellikle istihdam başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı da koruma altına aldık dedi. Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeni finansman programıyla 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz dedi. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarına daha cazip olan 6 ay ana ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için program 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz dedi Başkan Erdoğan. Kabine toplantısı sonrası yapmış olduğu konuşmasında. Sayfa içerisinden diğer haber başlıklarımız var. Birazdan detaylarını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ama tabii öncesinde bir güzel eserimizi sizlerle buluşturalım. Ardından kaldığımız yerden tekrar kulaklarınızda olacağız.

neresin ben zulmetin. Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız, ta sinesinden zulmetin.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Mesajlarınızı gönderebilir, bizlerle paylaşabilirsiniz efendim. Hemen gelmiş olan mesajlarımıza bakalım. Selamünaleyküm, aleykümselam, hayırlı sabahlar. Şu an yoldayım. Yolunuz açık olsun efendim. Rica etsem ıslandı seccade meseleni yayınlar mısınız? Mutlu olurum, hayırla kalınız. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar Manisa'dan. Manisa Demirci'de kiraz tarlasında kiraz topluyoruz. Kolay gelsin efendim. Bütün emekçi kardeşlerimize, emektarlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Sizin de mesainiz başlamış. Eşimle birlikte sıradaki eseri, eşim bütün sevdiklerimi şu an dinleyenlere gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de sizlere armağan edelim. Güzel memleketimiz Manisa'ya da bolca selam olsun sizler vesilesiyle. Hem bir yandan mesaisi başlayan, çalışan, kendini işe vermiş olan dinleyicilerimiz, hem de bir yandan kulağa gönlü bizde olan değerli dinleyicilerimiz, şu güzel eserimiz bizden size armağan olsun efendim. Kolaylıklar gelsin. Rabbim kolaylaştırsın cümlemizin işini gücünü inşallah. Şu güzel eserimizi dinleyelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim gündem sayfamızdan devam ediyoruz. Toplum hafızası canlı tutulmalı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SEDA tarafından Ankara'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz sempozyumunda 15 Temmuz'un yalnızca yaşanan bir darbe girişimi değil, Türkiye'nin demokrasi ve devlet yapısı açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletin ortaya koyduğu direnişin darbe girişimini başarısızlığa uğrattığını vurgulayan Yılmaz, 15 Temmuz sonrasında devletin kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girdiğini söyledi. FETÖ'cülerin tasfiyesiyle birlikte ordumuz başta olmak üzere birçok kurum çok daha etkili şekilde görevini yerine getirmeye başladı dedi. Yılmaz, güvenlikten kamu yönetimine kadar birçok alanda kurumsal kapasitenin güçlendirildiğini kaydetti. Toplumsal hafızanın canlı tutulmasının önemine işaret eden Yılmaz, FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalar noktasında çok dikkat etmek durumundayız. Farklı isimler altında gelmiş olsa da FETÖ ve benzeri yapılanmalara karşı mutlaka teyakkuzda ve uyanık olunmalıdır ifadelerini kullandı. Öte yandan 81 ilde vefa buluşması, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde Türkiye genelinde şehitleri anmak ve milli birlik ruhunu yaşatmak amacıyla etkinlikler yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde çok sayıda spor organizasyonu düzenlenecek. Etkinliklerin en önemli organizasyonlarından biri olan 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu yarın akşam saat 20'de 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2500 metrelik parkurda yapılacak koşuda sporcular sancağı 100 metrelik etaplar halinde birbirine devredecek ve bu şekilde yarışma başlayacak ve tamamlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki programlarda Meclis Camii'sinde şehitler ve gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif'le başlayacak. Ardından 15 Temmuz şehitleri anıtına karanfil bırakılacak. 15 Temmuz Milli İrade'nin Zaferi dijital gösterim sergisi, bununla birlikte çeşitli sergilerin açılışı yapılacak. İstanbul'daysa valilik koordinasyonunda gün boyu anma etkinlikleri düzenlenecek. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Şehit ve Şahit programında şehit yakınlarıyla gaziler yaşadıklarını paylaşacak. Edirne Kapı 15 Temmuz Şehitliği ziyareti ve Zincirlikuyu'dan Hafıza 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na yürüyüş gerçekleştirilecek. Gün boyu 29 ilçede mevlid programları yapılırken Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde mapping, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarındaysa drone gösterisi gerçekleştirilecek. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz

Muzun 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla başkent Millet Bahçesi'nde program gerçekleştirileceğini belirtti. Milletin 15 Temmuz'da iradesiyle yazdığı destanın aynı inanç, kararlılık ve birlik ruhuyla yaşatılacağını işaret eden Duran, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. yıl özel programında aziz şehitlerimizi yad edecek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunacak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha hep birlikte güçlü bir şekilde haykıracağız dedi. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığımızın güçlü bir nişanesi olacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımız davetlidir dedi deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Bir eser arası vereceğiz, sonrasında tekrar kulaklarınızda olacağız. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Vedamız öncesinde tabii ki selamlarınızı sizlerle buluşturmak niyetindeyiz. Buyursunlar.

Efendim devam ediyoruz, yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Adana'dan İsmail ben, hayırlı sabahlar diliyoruz, teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere ve bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine selam olsun. Günümüz bereketli, huzurlu olsun. Amin efendim. Boykota devam, teşekkür ediyoruz. Boykota devam ediyoruz efendim. Selam, Adana'mıza selam olsun. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar olsun. Aleyküm selam. Şu anda yoldayız, işe gidiyoruz ve sizlere kulak veriyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. İşe giden bütün dinleyicilerinize hayırlı işler diliyoruz. Bol kazanç versin, bereketli kazanç versin. Yüce Allah'ımız, amin efendim. Teşekkür ediyoruz. İşe giden bütün değerli dinleyicilerimiz, kolaylıklar diliyoruz efendim bizler de her birinize. Yine güzel bir eserimiz var. Vedamız öncesinde sizlerle paylaşalım, size armağan edelim. Sonrasında müsaadelerinizi istemek üzere tekrar kulaklarınızda olacağız.

Ve efendim geldik programımızın sonuna. Selamünaleyküm. Asuman ben. Çağatay Bey aleyküm selam. Sesinizi ne kadar özlemişiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz efendim. Sıradaki eser boykota, direnişe tam anlamıyla sarılan herkese gelsin selametle. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizlerden de sizlere armağan olsun. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda tekrar kavuşmak ve buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Rabbimize emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar,
17: yol açan,
18: yol olan,
19: yolda olanlara.
20: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
22: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, İlk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Günün Duası.
1: Ebu Derda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un dualarından biri şuydu. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve serin bir sudan daha sevimli kıl.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı. Hicri takvime göre 29 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 1 Temmuz 1442. Tarihte bugün Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın vefatı 678. Fransız İhtilali 1789. Kerkük katliamı 1959.

0: Arka sayfa. Günün konusu. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in kızı olan Hazreti Ayşe, peygamber eşlerinin müminlerin anneleri olduğunu belirten Ahzab suresi 6. ayetinin nazil olmasıyla Ümmül Müminin diye anılmaya başlanmıştır. Hazreti Ayşe, Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini çok iyi bilmesi, anlaması ve muhafaza etmesiyle şöhret bulmuştur. Hazreti Ayşe, fasih Arapçası ve belagati sayesinde güçlü bir hitabete sahipti ve bu durum sayesinde konuşmaları insanlar üzerinde etkili olmuştur. Babası Hazreti Ebu Bekir'in kabrinde yaptığı dua, Cemel vakasındaki hutbesi ve bazı mektupları onun edebi yönünü ön plana çıkaran önemli örneklerdir. Sahabeler arasında çok sayıda fetva vermesiyle meşhur, 7 kişinin içinde sayılan Hazreti Ayşe, rivayet etmiş olduğu 2210 hadisiyle de mükserun raviler arasına girmiştir. Hazreti Peygamber'den sonra 47 yıl daha yaşayan Hazreti Ayşe radıyallahu anha, 65 yaşında bir çarşamba günü vitir namazından sonra vefat etmiştir. Bir ayet. Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha önce gelir. Onun hanımları da müminlerin anneleridir. Ahzab suresi 6. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bakalım akşama çocuklara ne götüreceğiz?
2: Bir geceyi daha aç geçirecekler desene.
1: Maalesef.
2: Peygamberimiz de aynı durumda. Kaç gündür evinde sıcak yemek pişmiyor.
1: Öyle. Rızkı veren Allah. Ömrümüz varsa yiyeceğimiz de kursağımızdan geçecektir, ne yapalım? Bize düşen çalışmak.
2: En çok neye üzülüyorum biliyor musun?
1: Neye üzülüyorsun?
2: Sadaka ve zekat vermeye imkanım olmayışına.
1: Ben de öyle.
3: Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ve bir eşe ihtiyacı kalmadı.
4: Nasıl yani?
3: Gecelerini ibadetle, gündüzlerini oruçla geçiriyor. Önceden ticaret yapardı. Artık onu da bıraktı.
4: Ebu Derda'nın tok gözlü ve mütevazı olduğunu bilmeyen yoktur. İnsanın bildiklerini uygulaması gerektiğini söyler. Hepimizi ahiret için daha iyi hazırlanmaya teşvik eder. İnsanları, yetimleri gözetmeye, köle azat etmeye, Allah'ı zikretmeye heveslendirir. Ama bu kadarı fazla olmuş.
3: Allah'a güzel kulluk etmeye çalışıyor. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Ama dünyadan tamamen ele tek çekti.
4: Öyle olmaz ki. Peygamberimizin uyarılarından haberi yok mu?
3: Benim söylediklerime aldırış etmiyor. Bir de sen dene.
4: Sürekli oruç tutup geceleri ibadet etmekten halin kalmamış, farkında değilsin. Geçen gün peygamberimiz ne demişti hatırlasana? Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver.
5: Beni düşündüğünü biliyorum. Ama ben de kendimi düşünüyorum. Yolumuz uzun, azığımız az. Ahirette hangi amelimle Allah'ın huzuruna çıkacağım diye endişeleniyorum.
0: 86. bölüm.
6: Hazreti Peygamberle aralarındaki antlaşmayı bozan ve onu öldürme teşebbüsünde bulunan Yahudi kabilesi Nadir oğulları ihanetleri nedeniyle Hayber'e sürülmüşlerdi ve bu sürgünü bir türlü hazmedememişlerdi. Hazreti Muhammed'den intikam almanın tek yolu Mekkeli müşrikleri ve civardaki Arap kabilelerini Allah Resulüne karşı kışkırtmaktı. Yahudilerden bir grup Mekke'ye gelerek Ebu Süfyan ve beraberindekilerle görüşmek istediler.
7: Bu sefer Muhammed'in ve arkadaşlarının işini bitireceğiz.
8: Onunla tek başımıza mücadele etmemiz imkansızdı.
7: Neyse ki düşmanı çok. Onu öldürmek isteyen o kadar çok kişi var ki.
8: Kureyş'ten sonra Gatafanlılar ve Müstalikoğulları ile görüşelim. Onlar da destek verecektir.
7: Doğru söyledin. Onlar da bize katılırlar. Dedim ya, Muhammed'in düşmanı çok.
8: İşte Ebu Süfyan geliyor.
9: Oo, Nadir oğullarının eşrafı buraya toplanmış. Hoş geldin Huyey.
7: Hoş bulduk Ebu Süfyan.
9: Hoş geldin Sellam.
8: Hoş bulduk, hoş bulduk.
9: Buyurun, oturun şöyle. Yoldan geldiniz, yorulmuşsunuzdur. Amr, misafirlerimize zemzem ikram et.
8: Oh, sağ ol. Serin çok iyi geldi.
7: Zemzem içmeyi de özlemişiz.
9: Biraz dinlenin, yemek de yiyeceğiz. Nasılsınız görüşmeyeli? Yeni yurtlarınıza alıştınız mı?
8: Kimimiz Hayber'e yerleşti, kimimiz de Şam tarafına gitti. Hayber'de rahatız ama Medine'nin yerini tutmuyor tabii.
7: Adamınız yurdumuzda bize rahat vermedi.
9: Muhammed burada da düzeni bozdu biliyorsunuz. Mekke ondan önce ne kadar huzurlu bir yerdi. Şimdi kardeşler birbirine düşman kesildi. Baba oğul karşılıklı savaşır oldu.
7: Aynı şeyi Medine'de de yaptı. Önceden müttefik olduğumuz Araplar bizi yurdumuzdan çıkardılar.
9: Evet, sizin adınıza çok üzüldük. Nadir oğullarının şerefini ayaklar altına aldılar. Siz böyle bir muameleyi hak etmiyordunuz.
7: Siz de aranızdan birinin başınıza böyle işler açacağını bilmiyordunuz. Kim derdi ki Mekke eşrafı ömrünü içlerinden çıkan bir Mecnun'la uğraşarak tüketecek?
9: Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Neyse ki ortak bir hedefimiz var. Düşmanımız aynı.
8: Biz de buraya bunun için gelmiştik.
9: Muhammed'le ilgili planlarınız mı var?
8: Evet. Muhammed'e ve arkadaşlarına savaş açmak üzere sizinle anlaşmaya geldik.
9: Öyleyse hoş geldiniz. Muhammed'in düşmanları bizim için insanların en değerlisidir.
7: Onların işini bitirinceye kadar sizin yanınızda olacağız. Bu işbirliği karşısında duramayacaklar.
9: Bu konuda kararlı mısınız? Bu işe giriştikten sonra yarı yolda kalmak istemiyorum.
8: Sözümüzün eri olduğumuzu bilirsin.
7: Ebu Süfyan, neler olduğunu hala idrak edemedin herhalde. Adamlar evlerimize el koydular. Bizi yurdumuzdan çıkardılar. Onu topraklarımızdan defedeceğiz.
8: Güçlerimizi birleştirirsek onu ve yandaşlarını perişan ederiz. İstersen kabilenden güvendiğin adamları getir. Kabe'yi şahit tutarak yemin edelim.
9: Bunu haber alınca onlar da sizinle görüşmek isteyecektir zaten. Siz biraz dinlenin. Ben Kureyş'in söz sahiplerini Darun Nedve'de toplayayım.

0: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Ebu Süfyan bize geliş sebebinizi anlattı.
1: Bu bizim için geri çevrilemeyecek bir teklif. Ticaret kervanlarımız Suriye yolunu kullanıyor ve Müslümanların tehdidi altında. Kervanlarımızın güvenliği için onları yok etmeliyiz.
3: Sadece bu mu? Şehrimizde ağzımızın tadı tuzu kalmadı. Ailelerimizi darmadağın ettiler. Muhammed'in ölümünü görmedikçe rahat yüzü yok bize.
4: Evet.
5: Biz de aynı duyguları paylaşıyoruz. Gelin bu işin sonuna kadar birlikte olacağımıza dair söz verelim.
4: Evet.
6: Allah'ın kutsal beldesinde büyük peygamber İbrahim'in inşa ettiği Beytullah'ın yanındayız. Onun huzurunda söz verelim.
2: Canlarımızı ve mallarımızı bu yolda feda etmekten çekinmeyiz. Söz veriyoruz.
4: Söz veriyoruz.
6: Biz de söz veriyoruz. Nadir oğulları tüm imkanlarıyla yanınızda olacak.
7: Evet, işte bu. Çok iyi.
6: Sizler Kabe'ye hürmet gösterirsiniz. Acılara su içirir, yemekler yedirirsiniz. Beytullah'ın eksiklerini giderirsiniz. Ona develer kurban edersiniz. Hakkı söylemek gerek. Siz Kureyşliler, Muhammed ve arkadaşlarına göre Allah'a daha yakınsınız. Bu işte Rabbiniz sizi yalnız bırakmayacaktır.
8: Yahudiler tarafından yapılan teklif Kureyşlilerin iştahını kabartmıştı. Bu amaçla hem Yahudiler hem Kureyşliler civar kabileleri dolaştılar. Gönüllü olmayanları para teklifleriyle ikna ettiler. Gatafanlılar, Süleym oğulları, Esed oğulları, Fezareliler, Eşcağlılar, Mürre oğulları gibi Arap kabileleri Müslümanlara karşı müşriklerle birlikte hareket etme sözü verdiler.
9: Durum nasıl? Gatafanlılarla görüşebildiniz mi Huyey?
6: Evet Ebu Süfyan. Onları Hayber'in bir yıllık hurma geliri karşılığında ikna ettik.
9: Gatafanlılar paraya hayır diyemezler.
6: Onları iyi tanıyorsun. Seve seve kabul ettiler.
9: Hezareliler de hemen ikna oldu. Liderleri Uyeyne bin Hısn neredeyse hemen Medine'ye yürüyecekti.
6: Güzel.
9: Süleymoğulları da kabul etti.
6: Süleymoğulları Maune kuyularında yaptıklarıyla size sadakatlerini ispatlamışlardı zaten.
9: Evet. İşler istediğimiz gibi ilerliyor.
6: Şükürler olsun.
9: Bak şimdi, burası Medine. Gatafan ve Fezare kuzeyde. Süleymoğulları doğuda. Kinane ile Sakiflilerse güneyde. Biz de bu taraftan gideceğiz.
6: Medine içinde de Yahudiler var. Onları da unutma. Bu kadar güçlü bir orduyla geldiğimiz haberini alır almaz içeriden harekete geçeceklerdir.
9: Onların Muhammed'le anlaşmaları sürüyor. Bizim galip geldiğimizden emin olmadıkça kıllarını kıpırdatmazlar. Ama Abdullah bin Übey'den umutluyum.
6: Muhammed'i en çok diş bileyenlerden biri de Abdullah bin Übey. O gelmeden evvel Medine'de liderliği ele geçirmek üzereydi. Muhammed bütün hayallerini suya düşürdü. Biz Yahudilerle de arası çok iyidir.
9: Bizim Medine'deki gözümüz kulağımız o. Onun sayesinde Muhammed'in planlarından haberdar oluyoruz. Ona haber gönderdim. Savaş başladığında içeriği karıştırmak da onun işi.
6: Bu sefer başaracağız Ebu Süfyan. Muhammed'i bize yaşattıklarına pişman edeceğiz.
8: Mekke'nin planlarını Medine'ye ulaştırmak için hızla yola çıkan süvariler 4 gün içinde peygamber beldesine ulaşmıştı.
10: Huza kabilesinden 2 adam sizinle görüşmek istiyor ya Resulallah.
6: Huzalılardan olduğuna göre Abbas göndermiştir onları. Mutlaka önemli bir haber getirdiler.
10: Ömer, tahmin ettiğin gibi gelenler Abbas'ın adamları. Kureyş büyük bir orduyla üzerimize doğru geliyor.
6: Geç bile kaldılar. Ebu Süfyan Uhud Savaşı'ndan 1 sene sonra yine çarpışacağız diye ant vermişti.
10: Bu sefer Nadir oğullarıyla anlaşmışlar. Gatafanlılar, Süleymoğulları, Esed oğulları ve birçok kabilede destek verecekmiş onlara. 10.000 kişiye yakın bir ordu toplamışlar.
0: Yüce Rabbimiz ne diyor? Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir. Ey Ebu Hureyre, bizim aramızda Allah'ın Resulü var. İstedikleri kadar adam toplasınlar. Allah'ın yardımı bizimledir.
10: Amin. Sayılarının çok olması bizi korkutmaz. Peygamberimiz Müslümanları toplamamızı istedi. Tahminimize göre bir hafta kadar sonra burada olacaklar.
0: Tamam. Sen Suffe'dekilere haber ver. Arkadaşlarına söylesinler. Ben de pazar yerindekileri toplayayım. Mescitte buluşalım.

0: Ne oldu acaba?
1: Resulullah bu saatte bizi toplamazdı. Önemli bir şey olmadı.
2: Evet. Hayırdır inşallah.
3: Ey Müslümanlar! Sessiz olun. Resulullah sizinle önemli bir mevzuyu görüşmek istiyor.
4: Peygamberimiz arkadaşlarına karşı karşıya oldukları tehlikeyi anlattı. Allah'tan korkmaları, sabretmeleri ve emirleri yerine getirmeleri halinde zafere erişeceklerine dair cesaretlendirici konuşmalar yaptı. Ve sonunda savaş taktiği olarak ne önerdiklerini sordu.
1: Geçen sefer Uhud'da senin sözünü dinlemediğimiz için çok kayıp verdik. Savunma savaşı yapalım.
5: Kadın ve çocukları sağlam kalelere yerleştiririz. Şehri bildiğimiz için güç bizde olur. Onlara tuzaklar hazırlarız.
6: Ama bu sefer karşımızda çok kalabalık bir ordu var. 10.000 kişiyi aşkın olduklarını duyduk.
7: Üstelik Medine içinde bizi arkamızdan vurabilecek gruplar var. Onlara nasıl güveneceğiz?
6: Tabii, işin o tarafı da var. Münafıklara ve Yahudilere güven olmaz.
4: Müslümanlar savaş taktiği üzerine konuşurken Selman-ı Farisi söz aldı.
8: Ya Resulallah, biz İran'dayken düşman atlılarını durdurmak için etrafımıza çepeçevre hendek kazardık.
1: Nasıl yani? Nasıl yani? Hendeklerle onların şehre girmesine mani mi olacağız?
8: Evet, aynen öyle. Sayılarının çok olduğunu söylüyorsunuz. İçerideki tehlikelerle birlikte onlara karşı durmamız çok zor. En güzeli şehre girişlerini engellemek.
9: Peki nasıl olacak bu?
1: Hangi boyutlarda hendek kazmamız gerekecek?
8: Atlıların atlayamayacakları genişlikte, süvarilerin ise içine girdikleri takdirde çıkamayacakları derinlikte bir çukur olacak.
9: Mantıklı görünüyor.
7: Evet. Doğru.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

123. gün. Yitik mal. Ateşten emanet. Ayet-i Kerime meali. Sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme. Rabbinin nimeti hem daha hayırlı hem de daha süreklidir. Taha Suresi 131. Ayet. Hadis-i Şerif. İyaz bin Hımar'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim yetik bir mal bulursa derhal onu emanetine aldığına dair güvenilir bir veya iki kişiyi şahit tutsun. Bulduğunu gizleyip saklamasın. Sahibini bulursa derhal ona teslim etsin. Sahibini bulamazsa bu Allah'ın dilediği kimseye verdiği bir maldır. Fetva. Afet zedeler için zekat parasıyla barınma yerleri, konteyner, çadır, konut yapılması caiz midir? Deprem, sel ve benzeri nedenlerle barınma ihtiyacı ortaya çıkan ve zekat alabilecek durumda olan afet zedelere, kendilerine mülk olarak teslim edilmek üzere zekat parasıyla barınma yerleri, konteyner, çadır, konut yapılması caizdir. Zekat yükümlüsü bunu bizzat yapabileceği gibi her bakımdan güvenilir kişi ve kuruluşlar aracılığıyla da yapabilir. Mülkiyeti afetzedelere devredilmeyen çadır, konteyner, konut ve benzeri barınma yerleri ise zekat dışındaki infak ve bağışlardan yapılmalıdır. Zira dinimize göre dayanışma ve yardımlaşma sorumluluğu sadece zekattan ibaret değildir. Dolayısıyla zekat dışındaki infak ve bağışlarla da yardıma muhtaç olanlara ulaşmak ve yaralarını sarmak inancımızın bir gereğidir. Hikmetli söz. Adamın biri Ebu Hureyre'ye sormuş, takva nedir? Ebu Hureyre de ona sormuş, sen hiç dikenli bir arazide yürüdün mü? Evet, yürüdüm. Peki böyle durumlarda ne yaparsın? Sakına sakına yürürüm. İşte hatalardan da böyle sakın. Takva budur. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: demirden, gönülden, çileden yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Gam nedir, çürümek nedendir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Demir, tabiatın dayanıklı zırhıdır. Ateşe atıldı mı kızarır, suyla buluştu mu sertleşir. En çok da zamana meydan okur. Güçlüdür, çarparsa parçalar. Bir binanın temeline atıldığında ona ömür katar. Gel gelelim, bir düşmanı vardır. Nem. Nem onu sımsıkı sarar, paslandırır. O sağlam gövdeyi içten içe kemirmeye başlar. Sonra ne gücünden, ne sağlamlığından eser kalır, ufalanır. İnsan da böyledir bilesin. Giyinir, kuşanır, gülümser, omuzları ve başı dik yürür. Sen sanırsın ki ne dirençli, hep ayakta. Oysa içine gam uğradığı vakit işler değişiverir. Bir damla gam gönül hanesini yangın yerine çevirir. Kolu kanadı kırılır, gülüşlerine yorgunluk düşer. Gam ruhuna sızmıştır bir kere, içindeki yaşam sevincini fark ettirmeden damla damla eritir, çürütür. Gam sessizce aşındırır sesini, nefesini. Kalp taş gibi ağırlaşır, zihin karanlık odalarla dolar. Umut sökülüp gitmiştir bellek libasından. İnsanı gama atan sustuklarıdır, derine terk ettiği kırgınlıklarıdır, çözüm bulamadığı korkularıdır. Dayanırım, bu da geçer derken yüreğine ulaşmayan tesellilerdir. Demire pas düşünce görürsün, dağılır bilirsin ama insana gam uğradığında anlamak zordur. Parçalanan gönlün dilini çözmek güçtür. İnsan gamla yaşar yaşamasına da, sor bakalım hayatla arasına çizilen her geçen gün genişleyen mesafe nasıl kapanır? O halde iş başa düşer. Demiri pastan korumak nasıl mümkünse, gönlü de gamdan korumak mümkündür. Hakkını aramak, konuşmak, paylaşmak ve elinden geleni yaptıktan sonra ilahi adalete sığınmak, ruhun güçlenmesine, sakinleşmesine kapı aralayacaktır. Su akar yolunu bulur, en karanlık gecenin ardından bile güneş doğar, en güzel bahar, en sert kışın peşinden gelir. Dua hayrı, inanmak rahatlığı, paylaşmak sohbeti, türkü sazı, huzur daha derin huzuru çağırır. İnsanı ayakta tutan, tazecik umudun nefeslendiği hayallerdir. Unutma, demiri pastan ateş kurtarır. İnsanı yastan ve gamdan kurtaracak olansa, İyiliğin damarlarına işleyen muhabbettir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Demir nemden, insan gamdan çürür.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

ansızın hiç beklenmeyen kötü bir iş, bir bela gelip çatınca aklını başına al da yeise düşme, cesur ol, iyi zanda bulun, iyiye yormaya çalış. Başkalarının o belalı işin korkusundan benizleri sararsa bile sen kâr zamanında da zarar zamanında da gül gibi gül, tebessüm et. Dikkatle bak ve gör ki gülün yapraklarını bir bir koparsan da o yine gülmeyi bırakmaz. Yapraklarının rengi de solmaz. Çünkü başa gelen o bela büyük belaları giderir. O ziyan daha çok ziyanlara engel olur. Ey Allah'ın kulu! Aslında bir ziyana uğramak birçok ziyanı giderir.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Sevgili Peygamberimiz kimi zaman kendisine bir meselenin hükmünü soran kişiye bir yönüyle sorusuna benzeyen ve aslında cevabını bildiği başka bir soru sorardı. Her iki meselenin benzerliğini muhatabına keşfettirir, sonra da o halde her iki meselenin hükmü de aynıdır derdi. Bu şekilde muhataplarının akıllarını kullanmalarını sağlar ve böylelikle meseleleri kıyas ettirirdi. Yine bir gün buna benzer bir olay yaşandı. Hasam kabilesinden bir adam Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi ve şöyle bir soru sordu.
1: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Cevabını aradığım bir soru var.
0: Allah'ın kutlu elçisi adamın gözlerine bakıyor ve onu dikkatlice dinliyordu. Sorusunu sorması için bir işarette bulundu.
1: Ey Allah'ın Resulü, babama hac farz oldu. Lakin o bir bineğe binip hacca gidemeyecek kadar yaşlı biri. Diyorum ki eğer mümkünse babamın yerine ben hac yapabilir miyim?
0: Bunun üzerine kutlu Nebi adama babanın bir borcu olsa o borcu öder miydin diye sordu.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, tabii ki öderdim, o benim.

0: babam. Babamın borcu benim borcumdur.
1: Resulullah adama baktı ve tebessüm etti. Öyleyse babanın yerine sen hac yap dedi.
0: Demek bu şekilde olabiliyor ha? Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Beni çok mutlu ettin. Babam da bu duruma çok sevinecek.
1: Adam sevinçle Hazreti Peygamber'i selamlayarak huzurundan ayrıldı. Allah'ın Resulü böylece kişinin babasının yerine hac etmesiyle babasının borcunu vekaleten ödemesini kıyas etmiş, aralarındaki benzerlikten dolayı aynı hükmü vermiş, sonuç olarak her ikisinin de doğru olduğunu söylemişti.
2: Hadislerin hikayeleri.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı. Hicri takvime göre 29 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 1 Temmuz 1442. Tarihte bugün Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın vefatı 678. Fransız İhtilali 1789. Kerkük katliamı 1959.

0: Arka sayfa. Günün konusu. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in kızı olan Hazreti Ayşe, peygamber eşlerinin müminlerin anneleri olduğunu belirten Ahzab suresi 6. ayetinin nazil olmasıyla Ümmül Müminin diye anılmaya başlanmıştır. Hazreti Ayşe, Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini çok iyi bilmesi, anlaması ve muhafaza etmesiyle şöhret bulmuştur. Hazreti Ayşe, fasih Arapçası ve belagati sayesinde güçlü bir hitabete sahipti ve bu durum sayesinde konuşmaları insanlar üzerinde etkili olmuştur. Babası Hazreti Ebu Bekir'in kabrinde yaptığı dua, Cemel vakasındaki hutbesi ve bazı mektupları onun edebi yönünü ön plana çıkaran önemli örneklerdir. Sahabeler arasında çok sayıda fetva vermesiyle meşhur, 7 kişinin içinde sayılan Hazreti Ayşe, rivayet etmiş olduğu 2210 hadisiyle de Müksirun raviler arasına girmiştir. Hazreti Peygamber'den sonra 47 yıl daha yaşayan Hazreti Ayşe radiyallahu anha, 65 yaşında bir çarşamba günü vitir namazından sonra vefat etmiştir. Bir ayet. Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha önce gelir. Onun hanımları da müminlerin anneleridir. Ahzab suresi 6. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Günün Duası.
1: Ebu Derda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un dualarından biri şuydu. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve serin bir sudan daha sevimli kıl.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Bir çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok ifadelerini kullandı. Erdoğan bugün de Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 14 şüpheli daha yakalandı. Soruşturma genelinde gözaltındaki şüpheli sayısı 36'ya yükseldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenleniyor. Şehitler dualarla yad edilirken milli birlik ve beraberlik mesajları veriliyor. 1 milyonu aşkın öğrencinin eğitim hayatlarına hangi lisede devam edeceklerini belirleyecek LGS tercih süreci başladı. Öğrenciler lise tercihlerini 27 Temmuz'a kadar yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ise 81 ilde tercih danışmanlığı hizmeti başlattı.

0: başlattı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İzmir 34, İstanbul 28, Trabzon ve Eskişehir 26, Antalya 35, Erzurum 31, Şanlıurfa 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 27, Lefkoşa 33, Girne 31, Saraybosna 21 ve Gümülcine 26 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm, ben Şeyma Nur. Füzane ilahisini tüm Diyanet Cavzu dinleyenlerine armağan ediyorum. İyi yayınlar.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo çalışanları. Sıradaki parçayı eşi Merve ve kızım Eylül'e armağan ediyorum. Allah'ın selamı, iyiliği, bereketi bütün Müslümanlara olsun. İyi çalışmalar diliyorum.

Merhaba Diyanet Radyo. Ben Kayseri ilinden Birkan Karataş. Göçlü kervan ilahisini abim Özcan, yeğenlerim Buse, Beyze ve Hümeyra için istiyorum.

cadır, bakışım kartalcadır, ufuklara sevdalıyım. Türkü söyler dillerim, nasıldır ellerim, ben

Bursa'dan Mustafa Aksoy, Fatih Koca'dan El Açanlar Mahrum Kalmaz ilahisini, görevdeki İmam Hatip ve müezzinler, Vefa Destek Grubu'nda çalışanlar, tüm sağlık personeli, emniyet güçleri, askerimiz ve polisimiz için istiyorum. Hey.

Hayırlı günler, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Asuman, Ömer Faruk Özcan'dan Hak Şairleri Hayriyeler parçasını radyo çalışanlarına, bütün İslam alemine ve kıymetli eşim Tarık

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok ifadelerini kullandı. Erdoğan bugün de Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 14 şüpheli daha yakalandı. Soruşturma genelinde gözaltındaki şüpheli sayısı 36'ya yükseldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenleniyor. Şehitler dualarla yad edilirken milli birlik ve beraberlik mesajları veriliyor. 1 milyonu aşkın öğrencinin eğitim hayatlarına hangi lisede devam edeceklerini belirleyecek LGS tercih süreci başladı. Öğrenciler lise tercihlerini 27 Temmuz'a kadar yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ise 81 ilde tercih danışmanlığı hizmeti başlattı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak

0: Yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İzmir 34, İstanbul 28, Trabzon ve Eskişehir 26, Antalya 35, Erzurum 31, Şanlıurfa 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 27, Lefkoşa 33, Girne 31, Saraybosna 21 ve Gümülcine 26 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber ve Yönetim. Emanet, Ehliyet, Hakkaniyet. 2. Bölüm. Allah Resulü'nün idaresinde dikkat çeken bir hususta vekalet sistemiydi. Kutlu Nebi, Medine'yi askeri seferler, hac ve umre gibi nedenlerden dolayı terk ettiğinde kendi yerine bir vekil bırakırdı. Söz gelimi hicretin 8. yılında Hazreti Ebubekir'i hac vekili olarak tayin etmişti. Vekillerin belirlenmesinde yegane ölçüsü de liyakat idi. Vekalete seçilen kişi kimi zaman Sa'id bin Osman bin Maz'un gibi Kureyşli, kimi zaman Sa'd bin Ubade gibi Medineli, kimi zaman Zeyd bin Harise gibi azat edilmiş bir köle, kimi zaman da İbni Ümmü Mektum gibi görme engelli bir sahabi olabiliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine dışındaki insanlara İslam'ı anlatmak, zekat toplamak, hukuki ihtilafları çözmek gibi görevler için bazı sahabilerini görevlendirirdi. O dönemde bu görevi yapanlara daha çok amil denilirdi. Amiller geniş yetkiyle gönderildikleri için sorunların çoğunu yerinde çözerlerdi. Ancak bilmedikleri dini ve hukuki konuları Allah Resulüne danışırlardı. Çünkü Allah Resulü'nün kendilerine tavsiyesi bu şekildeydi. Hazreti Peygamber'in çeşitli hukuki ihtilafların çözümü için bazı sahabileri Medine'de görevlendirdiği de olurdu. Allah Resulü'nün yanında yetişen, nasıl hüküm verdiğine vakıf olan, adalet ilkesine bağlılığıyla bilinen Hazreti Ömer bu kişilerden biriydi. Yine Hazreti Peygamber'in Medine'de babadan kalma evlerinin paylaşımında ihtilafa düşen kardeşlerin arasını bulması için Huzeyfe bin Yeman'ı görevlendirmesi, ashabın özelliklerini anlatırken Hazreti Ali'yi en iyi hüküm veren, Zeyd bin Sabit'i ise miras konularını en iyi bilen kişi olarak tanıtmasından da hukuki konularda ehil, bilgili, kabiliyetli ashabına yetki verdiği anlaşılmaktadır. Allah Resulü'nün görevlendirdiği kişiler sadece vekiller veya valiler değildi. Bunun yanında İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerine öğretmenler, komutanlar, vergi memurları, elçiler ve imamlar tayin ediyordu. Bu görevliler arasında Muaz bin Cebel gibi Araplar olduğu gibi, Bazan el-Farisi gibi Fars kökenli sahabiler de vardı. Hür olanların yanı sıra Zeyd bin Harise gibi azat edilmiş köleler de vardı. Aynı şekilde yaşını almış insanlar olduğu gibi Usame bin Zeyd gibi çok genç olanlar da bulunmaktaydı. Toplumun en hassas noktası olan yetki ve görev dağılımında Resulullah'ın göz önünde bulundurduğu temel husus emanet ve liyakat idi. Çünkü ilgili sahabiler gittikleri yerde Hazreti Peygamber'i temsil edecek, toplumu idare edecek, davalara bakıp adaleti uygulayacak, emniyet ve asayişi sağlayacaklardı. Neticede İslami değerler en doğru biçimde tanınacak ve daha geniş coğrafyalara yayılacaktı. Allah Resulü'nün idaresinde emanet, ehliyet ve liyakat esas olduğu için bu nitelikleri taşımayan kimselere idari görev verilmezdi. Bir gün Allah Resulü'nün sevgili ashabından olan ve hakkı çekinmeden dile getirmesiyle bilinen Ebu Zer, Hazreti Peygamber'e "Ya Resulallah, beni amir olarak görevlendirmiyor musun?" demişti. Onun yapısını çok yakından bilen Hazreti Peygamber elini omzuna vurarak "Ey Ebu Zer, zayıf bir kimsesin. Bu görevse bir emanettir. Layık olduğu için onu alan ve gereğini hakkıyla yerine getirenler dışında bu tür görevler kıyamet günü rezillik ve pişmanlıktır." buyurmuştu. Bunun yanında "Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde pişmanlık olacaktır." hadisi de ehil olmayanlara, bu hususta kabiliyet ve birikimi olmayanlara yönelikti. Allah Resulü'nün anlayışında görev alma hususunda ihtiraslı olanlara da yer verilmiyordu. Ebu Musa el-Eş'ari şöyle anlatılıyor: "Amcaoğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin yanına girdim. Onlardan birisi, 'Ya Resulallah, Yüce Allah'ın seni hakim kıldığı yerlerden birine bizi yönetici yap.' dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, 'Vallahi biz talep eden ve hırslı olan kimseye bu görevi vermiyoruz.' buyurdu. Buradan anlaşılıyor ki yönetici tayininde dikkate alınan özellikler kişinin soyu, toplumsal mevkii değildir. Allah'ın yüce kitabında ortaya koyduğu adalet ve hakkaniyettir.
Fakat bununla kalmıyor, asıl uyarı idari yetkisi olanlara yapılıyordu. Nitekim Yemen'e vali olarak atanan Muaz bin Cebel görev yerine doğru yola çıkarken, Allah Resulü ona "Ey Muaz bin Cebel, insanlara güzel davran" diyerek uyarıda bulunmuştu. Bu konuşmadan sonra Muaz yola çıkmış, fakat Hazreti Peygamber bir haberci göndererek onu geri çağırmış ve şöyle buyurmuştu: "Seni niçin geri çevirdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan onlardan hiçbir şeyi alma. Çünkü bu hıyanettir. Her kim bu dünyada hıyanet yaparsa, kıyamet günü Allah'ın huzuruna yaptığı o hainlikle getirilir. Seni bunun için çağırmıştım. Şimdi vazifene gidebilirsin. İster devlet başkanlığı, ister valilik, ister komutanlık, isterse öğretmenlik veya vergi toplama memurluğu. İdareci, idare adına halka hizmet amacıyla yetkilendirildiği için görev süresince daima insanı öncelemek durumundadır. Yani yönetici vasfıyla çalışan kişi, velisi olmayanın velisi olmak zorundadır. Allah Resulü Muaz'ın şahsında vasfı ve görevi ne olursa olsun devleti temsil eden kişilere şu uyarıyı yapmaktadır: bir de haksızlık yapıp mazlumun bedduasını almaktan sakın. Zira gerçek şudur ki Allah'la mazlumun bedduası arasında hiçbir perde yoktur. Başta devlet başı olmak üzere vasfı ve vazifesi ne olursa olsun onun adına hareket eden bütün görevliler idare ile ilgili olarak yapılacak bir düzenlemenin ilk muhataplarıdır. Bu nedenle Allah Teala bu kesime Hazreti Peygamber'in şahsında çeşitli uyarılarda bulunarak her şeyden önce yönetilene karşı yumuşak davranıp affetmeyi ve iyiliği tavsiyeyi her zaman önde tutmalarını istemiştir. Yönetici yetkilerini kötüye kullanmadan, idaresi altındaki kişilere zulmetmeden, kendisine verilen görevin bir emanet olduğu bilinciyle hareket ederek adil bir yönetici olmaya çalışmalıdır. Bırakın rüşvet almayı, kendisine sırf yetkili olduğu için takdim edilen hediyeleri dahi kabul etmekten kaçınmalıdır. Devlet görevlisi şahsı adına değil, temsil ettiği değerleri önceleyerek hareket etmelidir. Devlet görevlisi temsil ettiği değerlerin büyüklüğünü bilmeli, fakat bunu şahsı adına bir övünç ve gurur vesilesi yapmamalı, kibrine yenik düşmemelidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kral peygamber mi yoksa kul peygamber mi olmak istediği sorulduğunda, kul peygamber olmayı tercih ederek tevazu göstermişti. Hangi görevde olursa olsun Müslümanlar sorumluluklarını yerine getirmeli, ahitlerine riayet etmelidir. Allah Resulü'nün idari anlayışında yönetici halkıyla ilgilenir, onların sorunlarını çözer, onlara herhangi bir baskı uygulamadan hizmet eder. Nitekim o bir hadisinde "Yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır" buyurur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların yönetimini üstlendiği halde onlar için çalışmayan ve samimi davranmayan yönetici onlarla birlikte cennete giremez buyururken de yöneticiliğin ilave bir sorumluluk taşımak anlamına geldiğine işaret etmiştir. İdarecilerin ahiret gününde karşılaşacakları durumuysa şöyle anlatılır.

yaratmıştır. Allah Teala birini Müslümanların başına idareci yapar da, o kimse Müslümanların ihtiyaçları, talepleri ve fakirlikleriyle ilgilenmezse, Allah Teala da kıyamet gününde onun ihtiyacı, talebi ve fakirliğiyle ilgilenmez. Hazreti Peygamber, zorunlu bir görevde bulunan yöneticiler için de şöyle dua etmiştir. Allah'ım, kim ümmetimin yönetimi konusunda bir işi üstlenir de onları sıkıntıya sokarsa, sen de onu sıkıntıya sok. Kim de ümmetimin yönetiminde bir işi üstlenir de onlara yumuşak davranırsa, sen de ona yumuşak davran. İdare edenle idare edilen, birbirine kenetlenmiş bir bütünün parçalarıydı. Toplum, devlet için ve onun adına idareciyi korur, idareci de hakkın, adalet ve eşitliğin hakimiyeti için çalışırdı. Allah Resulü bu doğrultuda İslam'ı ve kendisini temsil ettiği için seçtiği görevlilere karşı öncelikle halkı şöyle uyarırdı. Size yönetici olarak Allah'ın kitabıyla yöneten bir köle dahi tayin edilse onu dinleyin ve itaat edin. Diğer milletler, dinler ve kabilelerle ilişkiler, Hazreti Peygamber'i idari açıdan önemli oranda meşgul eden faaliyetler arasında yer almıştır. Bu unsurların hemen hepsiyle yazışmış, onlarla antlaşmalar yapmıştır. Nitekim Medine Şehir Devleti'nin kuruluşu böyle görüşme ve antlaşmalar üzerinde bina edilmiştir. Devletler adına yürütülen bu görüşmeler şüphesiz elçiler eliyle yürütülmüştür. Allah Resulü hicretin 6. ve 7. yılında yakın çevredeki büyük devletlerin idarecilerine, mesela Bizans ve Sasani imparatorlarına, Mısır hükümdarına, Yemame ve Uman hakimine, Gassan ve Busra meliklerine, Belka ve Bahreyn valilerine birer elçi ve mektup göndermiş, onları ve halklarını İslam'a davet etmiştir. Bu ilişkilerin bir boyutu da gelen elçilerin kabulüdür. Nitekim İslamiyet'i kabul ettiklerini bildirmek üzere Medine'ye akın akın gelen elçilerden dolayı hicretin 9. yılı elçiler yılı olarak adlandırılmıştır. Hazreti Peygamber kendisine gelen elçileri oldukça iyi karşılamış, en iyi şekilde ağırlamaya gayret etmiştir. Temsil ettiği dinin ve devletin temel ilkelerine tamamen zıt durumlarla karşılaşsa bile Allah Resulü'nün elçilere muamelesinde değişiklik yoktur. Sonuç olarak ilahi vahyi tebliğ eden Hazreti Peygamber'in bir diğer büyük görevi de insanları yönetmek ve yönlendirmekti. O, peygamber olduğu gibi aynı zamanda devletin baş idarecisiydi. Mescitte imam olduğu gibi savaş meydanında da komutan idi. O, ömrünün sonuna kadar toplumsal ve siyasal hayatın içinde kalmaya devam etti. İbadet ettiği cami aynı zamanda toplumu ilgilendiren kararların alındığı bir meclisti. Kendisine iman eden sahabiler aynı zamanda danıştığı, konuştuğu kimselerdi. Onun idaresinde hareket noktası vahiy idi. Vahiy ile bildirilmeyen konuları ashabıyla istişare etmek, kararların her aşamasında görüşlerini almak adetiydi. İtaati tavsiye ettiği gibi yeri geldiğinde itiraz etmeyi, doğruları sonuna kadar haykırmayı da öğretmişti. Yakın çevresini idare ettiği gibi uzak memleketlere de yöneticiler tayin etmişti. Onları ırk, renk, mal sahibi olma gibi özellikleriyle değil, liyakat ve hakkaniyet esaslarına göre belirlemişti. O, bütün bu vasıflarıyla birlikte tevazudan, sadelikten, iyi bir kul olmaktan hiç ayrılmamıştı. O dönemde bütün kurumlarıyla teşkilatlanmış, olgunlaşmış bir devlet yapısının olduğunu söylemek mümkün değildi. Ancak bu yapının temel esasları olan biat, meşveret, hakkaniyet, adil paylaşım ve liyakat gibi esaslar söz konusuydu. Bu anlamda idari yapı ancak Hazreti Ömer ve sonrasında düzenli teşkilata kavuşabilmiştir.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 64. Bölüm. Tevafukun Böylesi.
3: Mahir, yürüdüğümüz şu taşlı yollara ne diyorlardı?
4: Buna Arnavut kaldırımı diyorlar hanım.
3: Ha, eskiden bizim mahallenin yolları da böyleydi. Şimdi ise her yer beton oldu. Ah, taş bana betondan daha sevimli geliyor.
4: Aa, taş deyip de geçme hanım. Ne buyuruyor Yüce Rabbimiz? Taşın öylesi vardır ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi de vardır ki çatlayıp bağrından su fışkırır. Bazı taşlar da vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanıp düşer.
3: Ya ne güzel söyledin. Yine bazı taş kalpli insanlar da vardır ki kimseye merhamet nazarıyla bakmazlar, değil mi?
4: Mevla bizi iyilerle karşılaştırsın. Kalbi yumuşak olan kullarına denk getirsin.
3: Amin.
4: Nasıl? Kaplıca suyu romatizmana iyi geldi mi?
3: Ah, çok şükür. O şifalı suya girip çıktıkça kendimi daha iyi hissediyorum. Peki senin? Senin migrenin nasıl oldu?
4: Migrenime pek bir faydası olmadı ama dizlerimin ağrısı geçti elhamdülillah.
3: Az ileride iki kadın yüksek sesle konuşuyorlar ama ne dedikleri pek anlaşılmıyor.
4: Dur bakalım, birazdan anlarız.
5: Hayırdır kardeşim, yine nereye gidiyorsun?
6: Abla, şu elbiseler artık kızıma küçük geliyor da.
5: Onların yerini ayarlamışsındır sen.
6: Hani mahallemizdeki boş bir daireye devlet tarafından Suriyeli bir aile yerleştirildi ya.
5: Ay bize ne onlardan?
6: Ama öyle söyleme ablam. O ailenin küçük kızları için götürüyorum işte ben bunları.
5: Kardeşim, hiç mi akıl yok sende? Devletin sahip çıktığı elin oğluna kızına yardım edeceğine, bu ülkenin yoksul evlatlarına iyilikte bulunsana. Hep böylesin işte. Hayır hasenat yapacağım diye elindekini har vurup harman savuruyorsun.
6: Ablacığım, ben bu hayrı hasenatı Allah rızası için yapıyorum. Ayrıca kendi ülkemizin, mahallemizin yoksulunu da unutmuyorum. İstersen elimdeki listeye bakıver. Her ay 10 öğrenciye burs veriyorum. Onlar bizim insanlarımız. Ablam, sen de bu çocuklara burs vermek ister misin?
5: Bursmuş. Ben elindekini tutuyorum. Kendi savurduğu yetmezmiş gibi bana da dağıtıyor. Man, ben gidiyorum. Ocakta yemeğim var benim. Hadi.
4: Kızım, az önce konuştum.

0: mektuplarınıza istemeden kulak misafiri olduk.
1: Önemli değil amca. Her zamanki halimiz.
2: Kızım, ne varmış halinizde?
1: Teyzem, o konuştuğum kişi benim ablam oluyor. Lakin hayata farklı pencerelerden bakıyoruz.
2: Farklı pencerelerden bakıyoruz derken?
1: Ablam imkanı olduğu halde bir şeyler vermemek için bahanelere sarılır. Nasıl desem, sevmek için değil de sevmemek için mazeretler üretir. O hemen bardağın boş tarafını görür. Bense bardağın dolu tarafını görürüm. Ve hayata hep olumlu bir pencereden bakmaya çalışırım.
0: Bu bakış açısını hiç kaybetme kızım. Bu açı iyilerin ve iyilik yolunda gidenlerin bakış açısıdır.
1: İnşallah amca. Bu arada ben sizi ilk defa görüyorum buralarda.
0: Kızım biz buralı değiliz zaten. Kaplıcalar için gelmiştik. Benim adım Mahir. Bu da eşim Ayşe.
1: Aa, öyle mi? Tevafukun da böylesi. Rahmetli annemin adı Ayşe. Babamın adıysa Mahir'dir.
0: Aa, öyle mi? Dediniz ya işte tevafuk.
1: Verin elinizi öpeyim.
2: Ah, senin de el öpenlerin çok olsun yavrum.
1: Bu arada benim adım da Fatma. Şimdi nereye gidiyorsunuz böyle?
0: Bir yere gittiğimiz yok Fatma kızım. Hanımla biraz yürüyüş yapmak için dışarı çıkmış.
1: Öyleyse doğruca bizim dükkana gidiyoruz. Bir şeyler ikram etmeden hiçbir yere bırakmam sizi.
2: Kızım ne dükkanıymış bu?
1: Pastane. Şu köşeyi döndükten sonra hemen oradayız. Yoksa kıracak mısınız beni?
0: Seni neden kıralım evladım?
2: Usul usul gidelim. Şöyle kenardan kenardan.
1: Zaten 10-15 dakika sonra orada oluruz.

0: Ooo, maşallah maşallah, dükkanınız da pek güzelmiş.
1: Ayrıca çok temizmiş.
2: Beğendiğinize sevindim. Şimdi söyleyin bakalım, ne yiyip içmek istersiniz?
1: Kızım, ben gülle çalayım. Yanına da meyve suyu.
0: Benimki de aynısından olsun.
2: Tamam, ben şimdi bir servis açtırıyorum. Size afiyet olsun. Şu elimdeki elbiseleri verip hemen geliyorum.
1: Aa, sen işine bak kızım. Bizim acelemiz yok.
0: Bak Mahir, duan kabul oldu.
1: Hangi duan kabul oldu?
0: Hangi duan olacak canım? Hani sen Mevla bizi iyilerle karşılaştırsın, kalbi yumuşak olan kullarına denk getirsin diye dua etmiştin ya.
1: Ha, sen onu diyorsun. Hanım, 5 vakit namazın sonunda hep böyle dua ederim.
0: Telefonum çalıyor.
1: Selma arıyor.
0: Açsana hemen, bekletme çocuğu.
1: Tamam, açtım hanım. Heyecan yapma.
3: Merhaba dedeciğim.
1: Merhaba kızım.
3: Babaannem de yanında mı?
0: Sesini duyuyorum yavrum. Deden telefonun sesini dışarı verdi. Nasılsın?
3: Odamda ders çalışıyorum. Siz nasılsınız, ne yapıyorsunuz?
0: Ne yapalım? Biz de dedenle pastanedeyiz.
3: Hadi yine iyisin babaanneciğim. Deden sana iyi bakıyor.
1: Selma, pastane sahibesinin davetlisi olarak buradayız.
0: Fatma Hanım'ın misafiriyiz.
1: Bak, tatlılarımız da geldi.
0: Öyle demeseydin, çocuğun canı çeker şimdi.
3: Çekmez babaannem. Zaten annem de güllaç yapmıştı. Ha?
1: Güllaç mı? Tevafukunda böylesi. Bizim de önümüze güllaç geldi. Hı?
3: Öyleyse size afiyet olsun dedeciğim. Yarın sınavım var da bana dua etmeyi unutmayın, olur mu?
0: Hiç unutur muyuz yavrum? Yüce Allah zihin açıklığı versin.
1: Gerçi evdekilerle öğleden önce görüşmüştük ama sen yine de onlara selamımızı söyle. Sınava gireceğim diye de stres yapma, değil mi? Dualarımız seninle yavrum.
3: Teşekkür ederim dedeciğim. Görüşmek üzere.
1: Hanım, şimdiden torunları özledim ben.
0: İyi de sabah akşam telefonda konuşuyorsunuz ya.
1: Sen şimdi hiç özlemedin mi?
0: Özledim vallahi. Kokularını özledim kuzularımın.
2: Ben işimi halledip geldim. Ama siz daha hala bir şey yememişsiniz. Yoksa tatlıyı beğenmediniz mi?
1: Hiç olur mu öyle şey kızım? Bizim torun aramıştı da onunla hasret giderdik biraz. Oturmaz mıydınız şöyle?
2: Ben de bir güllaç alıp öyle oturayım.
0: Maşallah. Pek hanım hanımcık bir kız.
1: Yüce Allah böyle insanların sayısını artırsın hanım. Dünyamız bu güzel kullar sayesinde dönüyor.
0: Ya öyle öyle.
2: Hadi ama siz hala başlamamışsınız.
1: Bismillah, ben başladım bile.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastaneye yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

Selman-ı Farisi ile Ebu Derda Ensar ve Muhacir kardeşliğindendir. Bu kardeşlerden Ebu Derda Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ebu Derda kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki" karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda "Ben oruçluyum kardeşim" dedi. Ancak Selman "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim" deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk" diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber "Selman doğru söylemiş" buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok ifadelerini kullandı. Erdoğan bugün de Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 14 şüpheli daha yakalandı. Soruşturma genelinde gözaltındaki şüpheli sayısı 36'ya yükseldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenleniyor. Şehitler dualarla yad edilirken milli birlik ve beraberlik mesajları veriliyor. 1 milyonu aşkın öğrencinin eğitim hayatlarına hangi lisede devam edeceklerini belirleyecek LGS tercih süreci başladı. Öğrenciler lise tercihlerini 27 Temmuz'a kadar yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ise 81 ilde tercih danışmanlığı hizmeti başlattı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İzmir 34, İstanbul 28, Trabzon ve Eskişehir 26, Antalya 35, Erzurum 31, Şanlıurfa 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 27, Lefkoşa 33, Girne 31, Saraybosna 21 ve Gümülcine 26 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Kıymetli kardeşlerim, Yüce Kitabımızda adı geçen peygamberlerden biri de Hazreti Süleyman aleyhisselamdır. Hazreti Süleyman, kudret, güç ve iktidar sahibi bir peygamberdir. O, dini alanda maddi ve manevi hükümranlığın temsilcisi olmuştur. Tüm maddi imkanlarla birlikte manevi boyutun bir anlamda sultanlığı olan peygamberlik de ona nasip olmuş ve sahip olduğu şan, şeref ve güce rağmen yaratıcısından bağını ve bağlılığını kopartmamıştır. İnsanlara ve cinlere hükümdar olan Hazreti Süleyman aleyhisselam kullukla Allah'a boyun eğmiş, emrine amade olmuş ve ona gerçek manada teslim olmuştur. Hazreti Süleyman aleyhisselamın bütün bunlarla birlikte aynı zamanda hayvanların dilinden anladığı, karıncalarla konuştuğu, rüzgara hükmettiği, cinlerle münasebette bulunup onları kontrolü altında tuttuğu ve onlara Mescid-i Aksa'yı yaptırdığına dair de rivayetler bulunmaktadır. İşte Hazreti Süleyman aleyhisselamın Neml suresinin 19. ayeti kerimesinde yer alan duasını bugün beraberce hatırlamış olacağız. Buyuruyor ki Rabbimiz, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ ف۪ي عِبَادِكَ الصَّالِح۪ينَ. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve şöyle dedi: Rabbim, gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. Kıymetli kardeşlerim, ayet-i kerimede üç şeyin talep edildiğini görüyoruz. Birincisi, Hazreti Süleyman aleyhisselam hakkıyla şükredebilmeyi, sahip olduğum şeylerden dolayı Allah'ım diyor, bana ve anne babama verdiğin nimetlerden dolayı sana gerçek manada şükredebilmeyi bana lütfeyle. Kıymetli kardeşlerim, şükür müminin yapması gereken en önemli fiillerden, davranışlardan biridir. Lein şekertum le ezidennekum buyuruyor Cenab-ı Allah. Eğer şükrederseniz ziyadeleştirip artırırım. Nimetlerin devamı şükre bağlıdır. Şükür her nimetin kendi cinsinden yapılmalıdır. Yani sadece elhamdülillah demek bir şükür değildir elbette. Varlığın şükrü, hayatın şükrü, sahip olduğumuz zamanın ömürden dolayı ortaya koyacağımız şükür, hayatımızı, yaşantımızı Rabbimizin yolunda kullanmamızdan geçer. Kalbin şükrü her daim Allah ile meşgul olmak demektir. Aklın şükrü, aklımızı hayırlı işlerde, güzel işlerde kullanmamız, insanların faydasına, faydalı olacak şeyleri elde etmesine yönelik kullanmamızla yerine getirilmiş olur. Malımızın şükrü zekatla, infakla söz konusu olur. Dilin şükrü, dilimizi günahlardan uzak tutmak, dilimizle, konuşmalarımızla kimseye zarar vermemekle ortaya konulmuş olur. Hülasa her nimetin şükrü kendi cinsindendir. İlmimizin şükrü, bilgimizi insanların istifadesine kullanmamız da ortaya çıkar. Öyle gösterilmesi gerekir. Müminin her durumda ve şartta ortaya koyması gereken bir tavırdır şükür. İbadetle de bunu ortaya koyarız elbette ve peygamberi bir tavırdır. Peygamberlerin, bakın işte Hazreti Süleyman aleyhisselam sana hakkıyla şükredebilmeyi bana nasip eyle diyor. Hakkıyla şükreden bir kul olabilmek. Bütün peygamberlerin gayreti bu yönde olmuştur. Malumunuz farklı rivayetlerle bildirilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece ibadetlerine devam eder, namaz kılar, secdelerde uzunca dualar eder, gözyaşı dökermiş de bir rivayete göre arkadaşlarından biri, bir rivayete göre Hazreti Ayşe validemiz kendisine, ya Resulallah, niye bu kadar kendinizi yorarak ibadet ediyorsunuz? Siz gelmiş ve geçmiş günahları affolunmuş bir insansınız dediklerinde onlara, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap vermiştir. Cenab-ı Allah'a şükreden bir kul olma gayretiyle yaşama böyle gayret ve çaba gösterme bir mümin için oldukça önemlidir. Bu noktada şunu da hatırlatmış olalım. Cenab-ı Allah'a şükretmek önemlidir. Bir mümin tavrıdır. Ama bununla birlikte iyilik gördüğümüz insanlara teşekkür etmek de yine bizim İslami ve insani bir görevimizdir. Zira Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, insanlara teşekkür etmeyen Rabbine şükredemez. İşte Hazreti Süleyman Aleyhisselam duasında bir, hakkıyla şükredebilmeyi, verdiğin nimetlere hakkıyla şükredebilmeyi nasip eyle. Ve ikinci talebi, hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Bir hayat yaşıyoruz, bir ömür yaşıyoruz ama bu hayatın içerisinde Rabbimizin hoşnut kalacağı eylemleri yapabiliyor muyuz? Bunu düşünerek ömrümüzü sürdürmeli, hayatımızı bereketlendirmeliyiz. Rabbimizin hoşnut kalacağı eylemleri yapabilmek için Cenab-ı Allah'tan yardım diliyor Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Biz de dilemeliyiz. Rabbimizin iyi ve güzel işlerimizi kolaylaştırması, iyi ve güzel işleri yaparken her türlü zorlukların önümüzden kalkması, hayır kapılarının bizler için açılması için her daim Rabbimize dua etmeliyiz. Rabbimizin rızasını kazandırmayı bırakın, rızasını kaybettirecek amellerden de ısrarla uzak durmalıyız. Duanın bir anlamda mefhumu muhalifinden de bu çıkıyor. Rabbimizin hoşnut olacağı iyi işler yapmak için Cenab-ı Allah'a dua ederken onun hoşnut olmayacağı eylemlerden, fiillerden kaçınmayı da hep Rabbimizden istemeliyiz. Ayetin içerisinde yer alan üçüncü talebi de Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın şu: rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. İyi kulların arasına girmek, iyi bir çevrede olmak, iyi insanlarla beraber olmak, İyi insanlar arasından, iyi insanlardan sayılmak Cenab-ı Allah'ın kullarına bir rahmetidir elbette. İyi arkadaş, iyi çevre insanı doğruya, iyiye ve güzele götürür. O yüzden Cenab-ı Allah yüce kitabımızda bizlere şöyle buyuruyor: ya ellezine amenu ittakullah ve kunu ma'as-sadikin. Ey iman edenler, Rabbinizden gerçek manada ittika edin, takva sahibi olun. Ama sadece kendinizin takva sahibi olması yetmez. وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ Sadıklarla, iyilerle beraber olun. İyilerle beraber olmak, iyileri çevre edinmek mümin için oldukça önemlidir. Rabbim bizi iyilerle beraber eylesin her daim. İyi işlerimizde muvaffak eylesin. Üzerimizdeki nimetlerini de Cenab-ı Allah daim eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı. Hicri takvime göre 29 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 1 Temmuz 1442. Tarihte bugün Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın vefatı 678. Fransız İhtilali 1789. Kerkük katliamı 1959.

0: Arka sayfa. Günün konusu. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'in kızı olan Hazreti Ayşe, peygamber eşlerinin müminlerin anneleri olduğunu belirten Ahzab suresi 6. ayetinin nazil olmasıyla Ümmül Müminin diye anılmaya başlanmıştır. Hazreti Ayşe, Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini çok iyi bilmesi, anlaması ve muhafaza etmesiyle şöhret bulmuştur. Hazreti Ayşe, fasih Arapçası ve belagati sayesinde güçlü bir hitabete sahipti ve bu durum sayesinde konuşmaları insanlar üzerinde etkili olmuştur. Babası Hazreti Ebu Bekir'in kabrinde yaptığı dua, Cemel vakasındaki hutbesi ve bazı mektupları onun edebi yönünü ön plana çıkaran önemli örneklerdir. Sahabeler arasında çok sayıda fetva vermesiyle meşhur, 7 kişinin içinde sayılan Hazreti Ayşe, rivayet etmiş olduğu 2210 hadisiyle de mükserun raviler arasına girmiştir. Hazreti Peygamber'den sonra 47 yıl daha yaşayan Hazreti Ayşe radıyallahu anha, 65 yaşında bir çarşamba günü vitir namazından sonra vefat etmiştir. Bir ayet. Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha önce gelir. Onun hanımları da müminlerin anneleridir. Ahzab suresi 6. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Radyo dostları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programından sesimin ulaştığı tüm mekanlara gönülden sevgiler, saygılar. Bugün Din ve Hayat programında Zebur'dan bahsedeceğiz. Yazı, kitap veya metin anlamlarına gelen ve bir takım hikmetli sözlerle bazı duaları içeren Zebur, Davut Aleyhisselam'a indirilmiş ilahi kitaptır. Zebur kelimesinin çoğulu İbranice'de mizmor, Arapça'da ise zübür şeklindedir. Zebur tekil olarak Kur'an'da 3 defa geçer. Bunların ikisinde Hazreti Davud'a verilen ilahi kitap kastedilir. Bir yerde ise Zebur'dan iktibas yapılarak, andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzüne iyi kullarım varisi olacaktır diye yazmıştık buyurulur. Allah'ın birliği inancına dayanan ilahi dinlere ait kitaplardan olan Zebur, doğruluğu terk eden, ahlak kuralları tanımayan ve kötülük içinde yüzen Yahudi kavmine Allah'ın yolunu göstermek için nazil olmuştur. O, müstakil bir şeriat getirmeyip Hazreti Musa'nın şeriatını esas almıştır. Sesinin güzelliğiyle bilinen Hazreti Davud, Zebur'un bölümlerini okuyarak tebliğini yapmaktaydı. Zebur'un Davud'a verilmesi Yahudilerin Tevrat'tan sonra kitap gelmeyecektir şeklindeki iddialarını geçersiz kılmakta. Zebur başlangıçta İbranice'yken Hristiyanlığın yayılmasından sonra Latince'ye çevrilmiştir. Günümüzde otantik bir Zebur nüshasının bulunduğunu söylemek mümkün olmadığı gibi ona tabi olan bir topluluk da bulunmamakta. Bununla beraber hem Yahudiler hem de Hristiyanlar ayinlerinde dua niyetiyle ona ait olduğunu iddia ettikleri bazı parçalar okumakta. Kitab-ı Mukaddes içinde yer alan mezmurların içinde 150 mezmur bulunmaktadır. İlk mezmur, ne mutlu o kimseye ki kötülerin öğüdüyle yürümez ve günahkarların yolunda durmaz cümlesiyle başlamakta. Son mezmursa, bütün nefesler Rabbe hamd etsin, Rabbe hamd edin sözleriyle son bulmaktadır. Hazreti Musa'dan sonra peygamber olarak gelen Davut Aleyhisselam'dan Kur'an'da 16 defa söz edilmekle birlikte Zebur hakkında fazla bilgi verilmemiş, sadece 3 yerde ondan bahsedilmiştir. Literatürde onun Ramazan ayının 15. günü indirilmeye başlandığı, Tevrat gibi topluca değil, Kur'an gibi parça parça geldiği, dilinin Süryanice olduğu, Davut Aleyhisselam'ın onu güzel sesiyle okuduğu şeklinde bilgilere rastlanmakta. Yaygın kanaate göre Zebur bir şeriat kitabı olmaktan çok irşat ve öğütler manzumesiydi. Onun içeriği hakkında çok az bir bilgiye sahip bulunmaktayız. Biz Davut Aleyhisselam'a gönderilen Zebur'un ilahi kitap olduğunu kabul ederiz. Bize göre Tevrat gibi Zebur da tahrife uğramış, hatta tamamen kaybolmuştur. Bugün Kitab-ı Mukaddes içinde yer alan

0: Mezmurlar, Davud peygambere gönderilen kitap olmayıp, onun tahrif edilmiş veya sonradan yazılmış bir şeklidir. Müslümanlar için gerekli olan, eski ahidin Tanah'ın Mezmurlar kitabının bir kısmını içeren Zebur'a değil, Allah tarafından Hazreti Davud'a indirilen Zebur'a inanmaktır. Değerli radyo dostları, bugün programımızın sonuna geldik. Dinlediğiniz için, bize zaman ayırdığınız için, bizlerle olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda İncil'den bahsedeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onları

0: Zengin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok ifadelerini kullandı. Erdoğan bugün de Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 14 şüpheli daha yakalandı. Soruşturma genelinde gözaltındaki şüpheli sayısı 36'ya yükseldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenleniyor. Şehitler dualarla yad edilirken milli birlik ve beraberlik mesajları veriliyor. 1 milyonu aşkın öğrencinin eğitim hayatlarına hangi lisede devam edeceklerini belirleyecek LGS tercih süreci başladı. Öğrenciler lise tercihlerini 27 Temmuz'a kadar yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ise 81 ilde tercih danışmanlığı hizmeti başlattı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İzmir 34, İstanbul 28, Trabzon ve Eskişehir 26, Antalya 35, Erzurum 31, Şanlıurfa 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 27, Lefkoşa 33, Girne 31, Saraybosna 21 ve Gümülcine 26 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersi.

0: Efendim Diyanet Radyo'da Gülniyaz programında sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, sunucunuz ben İbrahim Bildir. Programı sizlere Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz Beyefendi bizlere eşlik edecek. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Kanunda Emin Bayram'ı dinleyeceğiz. Ud'da Hüseyin Yıldız o güzel notaları bizlere ulaştıracak ve cello'da Yiğit Ateş bizlerle birlikte olacak. Efendim her zamanki duamızla sizleri selamlamak istiyoruz. Bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun, sohbetimiz gül niyaz olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Ve bu programda güzel ezgileri, güzel ilahileri sizlere aktaracak, icrasıyla bizlerle birlikte olacak kıymetli sanatkarımız Doktor Agah Terzi. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum İbrahim'cim. Ağzına sağlık, ne güzel bir takdimle programımıza başladık. İnşallah böyle akıcı, güzel, musiki adına malumatların faydalı bir şekilde insanlarda karşılık bulduğu bir program olur.
0: İnşallah gönüllere şifa olsun, vücutlara da şifa olsun. Her ikimiz de biraz böyle mevsim geçişinden kaynaklı o gripin verdiği bu ses kırıklığıyla işin gerçeği Diyanet Radyolar'da radyolarıyla beraber dinleyicilerimizle buluştuk. Bu konuda af dileyelim mi? Şifa da dualarını da
1: dua
0: isteyelim.
1: Dua bekleyelim. Aslında elhamdülillah sen de iyileştin, ben de iyileştim ama grip gidiyor, seste izi kalıyor. Bir ay böyle öyle sesimiz bu şekilde gidiyor.
0: O çatal sesi miras bırakıyor.
1: Çatal ses miras bırakıyor ama şükürler olsun sağlığımız yerinde. İnşallah zaman içerisinde sesimiz de düzelir. Eğer ki sürçülisan edersek bu sebepten ötürü bir kötü bir ses duyulursa da peşinden affola diyelim.
0: Üstadım sadece sağlıklı olan dinleyicilerimiz değil, bizi hastanede de dinleyen, şifa bekleyen dinleyicilerimiz var. Rabbim tüm şifa bekleyenlere Şafi ismiyle muamele etsin, şifalar versin. Amin. İnşallah. Bizim de ezgilerimiz, ilahilerimiz, klasik Türk müziğinden o güzel eserler inşallah şifaya da vesile olur diyelim. Geçen bölümde Meragi'den bahsetmiştik, Ali Ufki Bey'den bahsetmiştik. 13. yüzyıl, 14. yüzyıl aralığında böyle bir klasik müziğimizin kıymetli güftekarları, bestekarları üzerinde sohbetimizi gerçekleştirdik. Güzel de ezgiler, ilahiler seslendirdik. Bu bölümde peki dinleyenlerimize kimleri anlatacağız, hangi ezgileri, hangi ilahileri aktaracağız?
1: Aslında o kadar çok kıymetli değerimiz var ki hangisine öncelik versek bir diğerine haksızlık etmiş olur muyuz, ama bu artık zuhurata döndü. Çünkü bu sırayı takip etmek bir noktadan sonra mümkün olmuyor. Konu konuyu açıyor, bir eser başka bir müzik işine asla değinmemizi gerektiriyor. Bazen yerler değişiyor. Çünkü bu sıralamayla gitseydik Dede Efendi'den tekrar Meragi'ye dönmezdik. Çünkü Itri'yi, Dede Efendi'yi, Hafız Postu, Ali Şirugan Dede'yi işledik. Bu sırayla devam etme imkanına ne kadar vakıf oluruz bilemiyorum, ama bugün Dede Efendi'yi andığımız programdan sonra işlemeyi düşündüğüm, bugüne de birçok bestesi ulaşmış, şarkı formunun ilk uygulayıcısı ve daha sonrakilere örnek olan Hacı Mehmet Arif Bey, yani Hacı Arif Bey diye bildiğimiz Hacı Arif Bey'den bahsedelim diye düşünüyorum.
0: Ah ne de güzel olur. 19. yüzyıla doğru bir yolculuğa başladık. Bu bölümde Hacı Arif Bey'le programımıza başlayacağız. Peki kimdir Hacı Arif Bey?
1: Hacı Arif Bey İsmail Dede'den sonra, yani Dede Efendi diye bildiğimiz Hamamizade İsmail Dede Efendi'den sonra bu asrın en büyük bestekarı olarak kabul ediliyor. Yani 19. yüzyılın vefat tarihi 1885'lerde olduğunu varsayarsak 19. yüzyıldaki en büyük bestekar olarak kabul ediyor. Aynı zamanda küçük yaşlarda Mehmet Zeki Aydede gibi musiki şinaslardan da meşk etmiş durumda Hacı Arif Bey. Döneminin önemli musiki şinaslarından Eyüp semtinde yaşadığını biliyoruz. Eyyubi Şahin Beyzade Mehmet Efendi ve biraz evvelle bahsettiğim gibi Mehmet Zeki Aydede gibi musiki şinaslardan meşk ediyor. Daha sonra o yıllarda popüler olan Muzikayı Mayun buraya giriyor ve musiki eğitimini alıyor. Bilhassa Sultan II. Abdülmecit Han ve onun döneminde sarayda göreve getiriliyor, mabeyinci oluyor. Uzun sürede Harem-i Hümayun'da meşk hocalığı görevi yürütüyor. Yani hocalık kısmı çok ön planda Hacı Arif Bey'in. Tabii bazı devlet kademelerinde çalışmasının yanı sıra bu Müzikayı Humayun'daki vazifesiyle birlikte sarayla olan münasebetli ölümüne kadar çeşitli vesilelerle devam etmiş bir isimden bahsediyoruz Hacı Arif Bey dediğimiz zaman.
0: Yine 19. yüzyılda da meşk usulüyle mi devam ediyordu? Örneğin Hacı Arif Bey de yine öğrencileri muallim tarafından, dem vurdunuz biraz önce kıymetli üstadım, yine meşk usulüyle mi devam ediyordu? Notalarla evet. Beraber yine bir teorik eğitimde bizim klasik Türk müziğimizde var mıydı Hacı Arif Bey? Bugünkü nota sistemini mesela kullanmış mıdır? Yoksa yok. Teorikte mi? Meşk meclisleriyle devam ediyorlar.
1: Kullanıldığına dair bir bilgi yok. Ta ki daha sonraki bölümlerimizde işlemeyi ele almayı düşündüm. Zeki Aydede döneminde Batı sistemi notayı Zeki Aydede'nin bildiği ancak kullanmadığı, hani okumayı öğrendiği ancak yine meşk usulünü bırakmadığı, meşk usulüyle eğitimine devam ettiği yönde bilgi var. Hacı Arif Bey'in de aslında nota bilmediği, bir enstrüman çalmadığı, buna rağmen büyük bestekarlık kabiliyetinin etrafınca hayretle ve Methusena ile karşılandığı bilinmekte. Yani Hacı Arif Bey aslında bugünkü manada bizim bildiğimiz notayı bilmiyor ve bir enstrümanda çalmadığına dair rivayetler kuvvetli. Hani gerçi filmlerde, dizilerde tambur çalarken görüyoruz Hacı Arif Bey, ama bildiğimiz kadarıyla bir enstrüman çalmıyor.
0: Rivayetler
1: bu yönde. Tabii ki bunların hepsi rivayet. Aksi rivayetler de olabilir ama benim okuduğum kaynaklarda bu yönde rivayetler yer alıyor. Ama yine meşk usulüyle...
0: Meşk usulü belki bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Tam olarak nedir? Nasıl bir usuldür? Usta-çırak ilişkisi gibi bir meclis üzerinde, öyle değil mi?
1: Evet. Direkt ilk ağızdan, menbaından duyarak, ezberleyerek, hafızaya alarak öğrenmeye, tekrar ederek öğrenmeye meşk usulü denir. Bu bizim musikimizin temel eğitim sistemidir. Günümüzde notayla eğitim sistemi var ama meşk usulünden de kopamadık. Yani notayı elimize alıyoruz ama bu eseri iyi icra eden birisinden dinleyerek notayı analiz ediyoruz. Hani kuru kuruya o notaya bakarak o eserin ruhunu, manasını, nasıl icra edileceğini anlamak o kadar da kolay değil. Mutlaka bir meşk edilecek üstad halen lazım. Yine meşk sistemi devam ediyor. Notayla meşk sisteminin biraz kolaylaştırılmış, hızlandırılmış olduğundan bahsedebiliriz.
0: Bina etme üzerine aslında. Evet. Bir önceki bölümde de kıymetli üstadım bahsetmiştiniz. Bizim müziğimiz reddiye üzerine değil, yıkma üzerine değil.
1: Evet.
0: O külliyatın üzerine her bir tuğlayı koya koya, evet, ama temele de saygı göstererek o binayı yükseltme üzerine, öyle değil mi?
1: Elbette.
0: Meşk usulü de belki bu usta-çırak diyebilir miyiz buna, usta-çırak ilişkisi?
1: Tabii ki usta-çırak ilişkisi diyebiliriz.
0: Silsile devam etmesi.
1: Yani bu meşk usulüyle bakın bahsettiğimiz... Bir önceki program mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Bir önceki bölümde, evet.
1: Meragi'nin eseri. Meşk usulüyle günümüze kadar gelmiş bir eser.
0: Evet.
1: Dede Efendi'nin eserleri meşk usulüyle 200 senedir gelmiş. Itri'nin eserleri gelmiş. Bunlar meşk usulüyle bir notaya alınmadan nesilden nesile aktarıla gelmiş. Ha, bunun handikapı var mıdır? Elbette bu aktarım sırasında kişinin kendi şahsi yorumu da belki işin içerisinde, bir cümlenin bir perdesinde girmiş olabilir. Ama aslına, özüne sadık kalarak günümüze kadar bu meşk sistemiyle gelmiştir. Ve meşk sistemi olmadan bizim musikimizin var olmasını ben tahayyül edemiyorum. Yani herkes önüne notayı alsın, hadi okusun, öyle bir şey olmuyor. İlla bir rehber, bir hoca,
0: bir usta,
1: bir taklit edilecek bir Femi Muhsin lazım. Femi Muhsin malumunuz olduğu üzere temiz ağız, güzel ağız demek. Onu taklit ederek öğrenmemiz lazım ki asaletini kaybetmesin müziğimiz.
0: Bu da bizim müziğimizin belki de en zengin taraflarından, daha doğrusu müziğimizi zenginleştiren yöntemlerden, metotlardan bir tanesi, belki de biriciği meşk usulü. Günümüzde de dediğiniz gibi devam ediyor. Biz günümüzden 19. yüzyıla şöyle gözlerimizi kapatalım. Dilerseniz bir gidelim. Hacı Arif Bey'in meşk ettiği eserlerden bir tanesini hemen seslendirerek dinleyicilerimizle buluşturalım, evet, mı? Hangisini dinleyelim?
1: Nihayet bir eserle başlayalım. Bu eserle ilgili olarak Hacı Arif Bey'e ait olduğu kaynaklarda yer alıyor. Ancak ben bu diğer rivayeti de bildirmek istiyorum. Bazı kaynaklarda da Hacı Faik Bey'e ait olduğu yazılır. Her iki rivayeti de esas oluruz. Hangisi bestelemişse Allah razı olsun. Ama bizim elimizdeki nüshada, bizim elimizdeki notada beste Hacı Arif Bey olarak kayda alınmış. Vücud ikliminin sultanı sensin.
0: Peygamber Efendimiz'e sevgisinin, evet, ortaya çıkışı bir eser. Buyurunuz efendim, dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Gülniyaz programında sohbetimiz devam ediyor. Doktor Agah Terzi bizlerle birlikte her zaman olduğu gibi Kanun'da Emin Bayram'ı, Ud'da Hüseyin Yıldırı, Çelo'da Yiğit Ateş'i dinliyoruz. Sohbetimiz nerede kalmıştı? Hacı Arif Bey'den bahsediyorduk. Onun bestesi olan güzel bir ezgiyi dinledik. Vücut iklimimin sultanısın sen. Doktor Agah Terzi icrasıyla. Üstadım, az önceki sohbette Hacı Arif Bey için saraya Musika-i Hümayun'a girdi diye söylemiştiniz.
2: Evet, hocalık yaptı orada.
1: Hocalık yaptı, muallim tarafı da var. Hatta bir enstrüman çalmadığı rivayet edilir diye bahsetmiştiniz. Evet. Şunu sormak istiyorum. Bir sanatkar için, 19. yüzyılda yaşayan bir sanatkar için saraya girmek, sarayın desteğini ve imkanlarını almak avantaj mıdır? Yoksa onu sınırlar mı? Bilemedim, size sormak istiyorum.
2: Hatırlar mısın Meragi bölümünde bahsetmiştik. Kurdi Sultan çekti. Ateşi Suzan diye bahsetmiştik. Evet. Hacı Arif Bey de hem sarayda yaptığı görevler boyunca sarayın avantajlarını, imkanlarını tatmış olmakla, yaşamış olmakla birlikte dezavantajları dediğimiz sultana yakın olma, emir noktasına yakın olmanın dezavantajlarında, sıkıntılarında yaşamış bir isim. Mesela şöyle bir olay var, rivayetlerde anlatılır. İkinci Abdülhamit zamanında Hacı Arif Bey, önceki padişahlarda gördüğü itibarı, saygıyı, hoşgörüyü görmediği yönünde rivayetler var, bahsetmiş kendisi. Ta ki bir olay da olmuş, duyduğum kadarıyla anlatıyorum. Eğer ki hatam olursa affola. Bir keresinde padişah birkaç yeni şarkısını Hacı Arif Bey'den dinlemek istemiş. Kendisini çağırtmış. Bu eserleri oku diye emirde bulunmuş. Tabii bunun üstüne Hacı Arif Bey özür diliyor. Rahatsızım diyor. Müsaade istiyor, çekiliyor. Birkaç zaman sonra tekrar aynı şekilde bir emir alıyor. Bu sefer padişaha bir cevap göndertiyor Hacı Arif Bey, kendisini çağırtan kişiyle. Sanatta irade-i humayun olmaz.
1: Cesur da adam.
2: Cesurca bir cevapla padişaha resmen yani emirle, senin emrin söyleme, sanatta geçmez, emirle söylemem şeklinde bir cevap verdikten sonra ikinci Abdülhamit'in babasından ve amcasından daha fazla rağbet gördüğünü bahsetmiş Hacı Arif Bey. Bu tavırdan sonra tabii Abdülhamit'e bu cevap ulaşınca, ikinci Abdülhamit'e padişah bestekarın Müzika-i Humayun'daki odasına hapsedilmesini emrediyor. Yine orada da bir şefkat tarafı da var. Evet. Yani

0: Yani evet, zindana değil de
1: Müzikal Humayun'daki odasında 50 gün boyunca hapiste hapse ediliyor. Dışarı çıkmasına müsaade edilmiyor. Ve burada da Hacı Arif Bey bir eser besteliyor. Ah teri düşkün, garibu aşık, garibu aşık avariyim. Mısra ile başlayan nihavent bir eser besteliyor. Yani o kadar işli bir adam o noktaya gelince onu da bir eserle dile getiriyor. Hatta daha sonra ömrünün son dönemlerinde Grub etti güneş, dünyam karardı diye bir eserle dile getiriyor. Canı sıkıldığı zamanı anlatan güzel gün görmedi, avare gönlüm diye bir eser de var. Yani her halini bir eserle, bir besteyle ortaya koymuş ve şarkı formunda eserleri ilk kez bestelemeye başlamış bir isim Hacı Arif Bey. Allah gani gani rahmet eylesin. Evet. Eserlerinde hep bir duygu yoğunluğu, hep bir romantizm var. Ki ders verdiği, hocalık yaptığı dönemde benim bildiğim 3 talebesiyle de izdivacı var farklı zamanlarda. Yani musikinin üzerindeki haleti ruhiyesini tüm azalarıyla, kalbiyle, zihniyle yaşayan bir musiki şinastan bahsediyoruz.
0: Hacı Arif Bey'in o ahvalini yansıtan bestelerinden bir tanesini dinleyelim mi?
1: Tabii ki dinleyelim.
0: Hangisini
1: inşallah
0: dinleyelim kıymetli üzere?
1: Güzel gün görme davarı gönlümü dinleyelim mi acaba?
0: Buyurun.
1: Çünkü hazır aslında dedik ya musiki şinaslar itibar görmek ister. Sanata değer verilmesini ister. O 50 gün odada kaldıktan sonra bestelediği eser farklı bir eser ama bir genel ahvalini de ruh halini de yansıtması açısından güzel gün görmede eserini Hüzzam makamında çok güzel bir eser.
0: Makam Hüzzam, hüzünlü evet. Mehmet Sait Bey'in güftesi, bu güfteyi duyduğu zaman Hacı Arif Bey acaba demiş midir? Tam beni anlatıyor şimdi, ben buna ne güzel besteler yaparım diye. Evet. Bakalım, buyurun siz dinliyorsunuz.
1: Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Gülniyaz programında sizlerle birlikteyiz efendim. Hacı Arif Bey'den bahsediyoruz. Onun bestesi güzel bir ezgiyi dinledik. Güzel gün görmedi avare gönlüm dedi Doktor Agah Terzi. Efendim ağzınıza sağlık. Kıymetli sanatçılarımızın ellerine sağlık, yüreklerine sağlık. Hacı Arif Bey'den bahsediyoruz dedik. Muallim tarafını, öğretmen tarafını sarayda da icra etmiş. Peki... Teori olarak klasik Türk müziğine Hacı Arif Bey'in spesifik özel olarak bunu vermiştir. Günümüzde de kullanıyoruz dediğimiz neler var acaba?
2: Tabii ki Hacı Arif Bey'in günümüzdeki Türk musikisi icrasına şarkı formunu katması en önemli hizmetlerinden biridir. Ayrıca şarkı formuyla birlikte birçok kişinin belki de en sevdiği makamlardan birisi olan Kürdili Hicazkar makamını
1: o kişilerden biri bulmuştur. De benim efendim.
2: Evet. Kürdili Hicazkar makamının ayrı bir tarafı vardır. Aslında Kürdili Hicazkar makamı ile ilgili de Hacı Arif Bey'in kişiliğiyle örtüştürmek çok önemli. Kürdili Hicazkar makamında bir melankolik yön evet. vardır. Yani hüzün içerir. Hüzdan makamı gibi olmasa da bir tabiri
1: umutlu hüzün diyorum.
2: Umutlu hüzün içerir.
1: Ümit var hüzün.
2: Evet. Değişkin coşkuları içerisinde yaşayan bir makamdır Kürdili Hicazkar makamı. Hem Hicaz makamı var içerisinde, hem yeri geldiği zaman Kürdi nameleri kullanıyor. Yeri geldiği zaman da Hicazkar'la karar veriyor. Aslında içinde hayatında yaşamış olduğu bu değişimlerin, bu atraksiyonların, bu maceraların yansıdığı bir makamı bizim musikimize kazandırmış bir isim Hacı Arif Bey. Dediğim gibi şarkı formu öncesinde yoktu Hacı Arif Bey'den. Hep işte peşrevler vardı, kârlar vardı, uzun formlu eserler vardı. Böyle 3-4 dakikalık, 2-3 dakikalık eserler yoktu. Başlardı 8-10 dakika süren eserlerden bahsediyorduk. Bunu ilk kez Hacı Arif Bey'in yaptığı eserlerle şarkı formu gündeme geldi ve günümüzde de en çok şarkı formunda eserler Türk musikimizde yer almakta. Bu açıdan baktığımızda Hacı Arif Bey'in musikimize olan katkısı hem çok güzel besteleri, bilhassa Kürdili Hicazkar makamındaki besteleri, hem şarkı formunu, hem de kendinden önceki nesile ait eserleri bir sonraki nesile aktarması yönüyle yapmış olduğu hizmetten dolayı da Hacı Arif Bey'i rahmetle yad etmemiz gerekiyor.
1: Rabbim gani gani rahmet etsin hizmetleri için. Amin. Rabbim razı olsun.
2: Amin.
1: Peki Gülniyaz programında gönül isterdi ki Kürdili Hicazkar bir Hacı Arif Bey eseri dinleyelim ama herhalde ona vaktimiz çok da fazla yetmeyecek.
2: Evet. Yani bu seçtiğimiz eserlerden sonra vaktimiz kalırsa bakarız ama zannetmiyorum çünkü diğer eserler de çok
1: evet,
2: önemli.
1: Az bir vaktimiz kaldı. Hepsi birbirinden kıymetli evet. ama bizim listemize aldığımız benim önümdeki notlarda Kurretül Ayn Habibi Kibriyasın.
2: Evet.
1: Güftesi Kahyazade Arif Bey'e ait olduğu yazıyor.
2: Evet.
1: Dinleyelim sizden.
2: Evet, aslında bu eserde de bizim yanlış hatırlamıyorsam 2010 yılında yaptığım bir albümde seslendirdim. Ya 2010'da ya 2011'de Gönlüme Düşenler albümünde seslendirmiştim. İçinde kasidesi de vardı. İsterseniz oradan da seslendirebiliriz.
1: Peki, hemen arkadaşlarımızdan rica edelim. Kıymetli üstadımızın albümünden Kurretül Ayn Habibi Kibriyasın isimli evet. bu güzel ezgiyi dinleyelim.

0: Gülnias.
1: Gülnias programında sizlerle birlikteyiz kıymetli dinleyicilerimiz. Artık programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Az önce Doktor Agah Terzi'nin 2011'de değil mi üstadım?
2: Evet.
1: Gönlüme Düşenler evet. isimli albümü. Şimdi siz eseri dinlerken albümden biz de konuştuk burada. O zamanlar gençtim diyor. Bakmayın öyle dediğine, ben yine söylemiş oldum ama Agah hocamız hala genç. Hala o kıymetli icrasıyla bizlerle birlikte. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ağızlarınıza sağlık kıymetli
2: evet,
1: hocam. Teveccühünüz,
2: teşekkür ediyorum. Eksik olmayın.
1: Hacı Arif Bey'den dinledik. Kurretül Ayn Habibi Kibriyasın isimli bu güzel eseri. Hacı Arif Bey'le de yine programımızı noktalayalım istiyorum. Neler dersiniz?
2: Evet. Hacı Arif Bey Allah rahmet eylesin. Biraz evvel de bahsettiğimiz gibi iki eser önce miydi konuşuyorduk. Bir 50 günlük bir hapis odasında hapis süreci var. Bundan sonra çok müteessir oluyor bundan. Çok rahatsız oluyor ve bu olaydan sonra da Muzika-i Humayun'a çok nadir uğramaya başlıyor. Affedildikten sonra dahi. Ve geçim sıkıntısı çektiği bir dönem de olmuş bu noktadan sonra. Ve vefat durumu el veriyor. Kalp hastalığıyla bir rahatsızlık geçiriyor ve Külüc Asker makamındaki eseri de hem makamı hem eseri bu dönemde
1: hasta olduğu dönemde evet. makamı oluşturuyor, doğru mu?
2: Evet, bilgim o yönde ve bu meşhur Gurub Etti Güneş Dünyam Karardı isimli eseri de bu hastayken bestelediğini biliyorum. Daha sonra Hacı Arif Bey'in hastalığından sonra vefatından bir yıl kadar önce bahsettiğim gibi kalp hastalığına yakalanıyor. 85 yılında da Muzika-i Humayun'daki odasında vefat ediyor. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergahının haziresinde metfun. Allah yapmış olduğu hizmetleri amel defterinde onun lehine günahlarına kefaret eylesin inşallah.
1: Amin inşallah. Efendim Hacı Arif Bey'i anlatmaya programların süresi de kısa gelir, kalemler de kısa gelir, diller de yetmez. Bizim programımızın da sonuna geldik. Bu bölümde Hacı Arif Bey'i anlattık, onun hayat hikayesini ve kısa kısa ezgilerinden, eserlerinden sizlerle paylaştık efendim ve programımızın artık sonuna geldik. Programımızı size

0: Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Kendilerinin selamını sizlere iletiyoruz. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz beyefendi bizlerle birlikteydi. Kanunda Emin Bayram'ı dinledik. Ud'da Hüseyin Yıldırı, cello'da ise Yiğit Ateş bizlerle birlikteydi. Kıymetli sanatçımız icrasıyla bizlerle birlikte olan Doktor Agah Terzi beyefendi, tabii icrasıyla birlikte diyorum ama verdiği bilgiler en az icrası kadar kıymetli, değerli. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli üstadım.
1: Ben teşekkür ederim. Artık ne derler, sürçülisan ettiysek affola. Biraz gripten dolayı sesimizde çatal. Bundan dolayı da özür diliyorum dinleyicilerimizden.
0: Dinleyicilerimiz samimiyetimizi bilirler. Onlar bizi affederler. Hacı Arif Bey'in yine bir eseriyle programımızı nihayete erdirelim istiyorum. Ben İbrahim Bildir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Hoşçakalınız efendim.

0: Niyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Terzi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Hüsnü Hal.
3: İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok ifadelerini kullandı. Erdoğan bugün de Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 14 şüpheli daha yakalandı. Soruşturma genelinde gözaltındaki şüpheli sayısı 36'ya yükseldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenleniyor. Şehitler dualarla yad edilirken milli birlik ve beraberlik mesajları veriliyor. 1 milyonu aşkın öğrencinin eğitim hayatlarına hangi lisede devam edeceklerini belirleyecek LGS tercih süreci başladı. Öğrenciler lise tercihlerini 27 Temmuz'a kadar yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ise 81 ilde tercih danışmanlığı hizmeti başlattı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İzmir 34, İstanbul 28, Trabzon ve Eskişehir 26, Antalya 35, Erzurum 31, Şanlıurfa 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 27, Lefkoşa 33, Girne 31, Saraybosna 21 ve Gümülcine 26 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

14. Musibetlerden ders al. Bu hayatta insanın her durumdan çıkaracağı dersler, öğreneceği hususlar vardır. Hatta musibetler ve sıkıntılardan bile, belki de en çok onlardan. Rabbimiz Nisa suresi 19. ayette şöyle buyurmaktadır. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz. Gelin bu ayet üzerinde tefekkür edelim. Hayat boyu yaşadığımız şeyleri en temelde iki kısma ayırabiliriz. Birincisi bizim sevip istediğimiz, hoşumuza giden şeylerdir. İkincisi ise sevmediğimiz, istemediğimiz, hoşumuza gitmeyen şeylerdir.

0: şeylerdir. Bu ikinci grupta zorluklar, sıkıntılar, hastalıklar bulunur. Dünya imtihanında musibetlerle karşılaşmamak mümkün değildir. Peygamberler de dahil olmak üzere her insan zorluk, sıkıntı ve musibetlerle karşılaşmıştır. Kur'an ve sünnetten anladığımıza göre zorluk, sıkıntı ve musibetler şuurlu müminlere bazı özellikler kazandırır. Şimdi kısaca bunlara bakalım. 1. Musibetler şuurlu mümini gafletten uyandırır. İnsan çok çabuk gaflete düşen bir varlıktır. Gaflet demek, kişinin unutmaması gereken şeyi unutması, göz ardı etmesi, ihmalkarlık göstermesi demektir. Hayatın koşuşturması, günlük işler, gelip geçici telaşlar, bizi asıl önem vermemiz gereken şeylerden uzaklaştırabilir. Gözümüzün önüne perde indirebilir. İşte yaşadığımız musibetler, zorluklar ve sıkıntılar, bir şok etkisi meydana getirerek bizim gafletimizi alır, bizi teyakkuza, uyanışa sevk eder. Evinizde gaflet halinde uykulu bir vaziyette otururken birden şiddetli bir gök gürültüsü duyduğunuzda sarsılıp içiniz titrer ya, işte öyle. Rabbimiz insanların çoğunluğunun hayatın asıl amacını, ölümü, hesap vermeyi unutarak nasıl gaflete düştüğünü şöyle haber verir. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Alimler, gaflete son veren musibet, rehavete sevk eden nimetten iyidir demişlerdir. 2. Musibetler şuurlu mümine acizliğini kavratır. İnsanın acizliği onun asli vasfıdır. Bu acizlik doğumla birlikte başlar, ölene kadar devam eder. Zaman zaman insan acizliğini unutarak kendisini kudretli bir varlık olarak görür. İnsan kendisinin muhtaç bir varlık olduğunu unuttuğunda azgınlaşmaya başlar. İşte sıkıntı ve musibetler bize kuvvetli değil zayıf, kudretli değil aciz olduğumuzu hatırlatır. Bize der ki, sen muhtaçsın, zayıfsın, acizsin, kendi kudretine ve kuvvetine güvenme. Allah'ın nimeti olmasa sen bir hiçsin. Rabbimiz şöyle buyurur, ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan O'dur. 3. Empati yapmayı öğrenir. İnsan bir bela ve musibetle karşılaşıncaya dek o bela ve musibete müptela olanların durumunu yeterince anlayıp kavrayamaz. Onlarla empati yapamaz. Mesela yürüyebilen bir insan, yürüyemeyen bir insanın durumunu hiçbir zaman anlayamaz. Atalarımız derler ya, tok acın halinden anlamaz diye. Ne zaman ki kendisi de bir bela ve musibetle karşılaşır, işte o zaman o durumda olan insanların ne çektiğini, neler hissettiğini anlar. Böylece o insanlara bakışı değişir. Bundan böyle, bir gün o musibeti atlattığında, eğer musibetten gereken dersleri almamışsa, artık o durumda olan kimselere karşı duyarsız kalmaz. Onların sıkıntılarını gidermek, hiç değilse yardımcı olmak için gayret eder. Rabbimiz peygamberimize, o seni yetim bulup barındırmadı mı diye nimetini hatırlattıktan sonra, yetime gelince onu azarlama buyurmuş, bir zamanlar sen de öyleydin, yetimin durumunu en iyi sen bilirsin demek istemiştir. 4. Sabırlı olmaya gayret eder. Musibetler, şuurlu müminin sabır ve dayanıklılığını artırır. Oruç tutmak nasıl ki bizi açlığa karşı daha dayanıklı kılıyor ve tahammülümüzü artırıyorsa, sıkıntılar karşısında isyan etmeyen müminin de tahammülü artar, sabrı güçlenir. Nitekim Rabbimiz, bir zorlukla karşılaşan müminlere, ey iman edenler, sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır buyurmaktadır. 5. Günahlarından tövbe eder. Şuurlu mümin bir musibetle karşılaştığında iki sebeple günahlarına tövbe eder. Birincisi, bu musibetin meydana gelmesinde kendi kusur, hata ve günahlarının etkisinin olabileceğini düşünür. Zira bazı musibetler kişinin kendi yaptığı kötülükler sebebiyle oluşur. Nitekim ayette şöyle buyurulmuştur. Sana gelen iyilik Allah'tandır, başına gelen kötülükse nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik, şahit olarak da Allah yeter. İkincisi de şudur, Bu musibet kişinin kendi günahıyla gelmemiş olsa bile şuurlu mümin bilir ki tövbe ve istiğfara yapışmak insanı her an darlık ve zorluktan kurtarır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse istiğfara devam ederse Allah Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. 6. Dua ile Allah'tan yardım diler. Musibetler, sıkıntılar mümini Allah'a sığınıp iltica etmeye yönlendirir. Nasıl ki tan yeri ağardığında sabah namazının vakti giriyor, güneş battığında akşam namazının vakti giriyorsa, musibetler ve sıkıntılar geldiğinde de dua etmenin vakti girmektedir. Mümin bilir ki Allah duaya icabet eder. Nitekim bir ayette şöyle buyurur. Peki darda kalan kendisine yalvardığı zaman, imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? 7. Daha büyük musibetten korunduğuna şükreder. Şuurlu mümin bilir ki her ne musibetle karşılaşmış olursa olsun bundan daha büyüğü de bulunmaktadır. Nitekim şöyle bir çevremize bakalım. İnsanların ne kadar büyük dert, sıkıntı ve musibetlerinin olduğunu görürüz. Kimileri yalnızca sağlığıyla sınanırken, kimileri de hem kendi sağlığı hem de yakınlarının sağlığıyla sınanır. Kimileri maddi kayıpla sınanırken, kimileri de hem maddi kayıp hem de sağlığını kaybetmekle sınanır. Öyleyse bir musibetle karşılaşan şuurlu mümin, Allah'ın kendisini daha büyük musibetlerden koruması sebebiyle şükreder. Duamız, Rabbimiz bir imtihan olarak karşılaştığımız sıkıntı ve musibetleri şuurlu mümin gözüyle görmeyi, bunlardan da ibret almayı bizlere nasip eylesin. Bizleri yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle hayata küsüp Allah'a sırt çevirmekten muhafaza eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

yakınla buhurdan gibi. Tütmek de bu kalbim.

Hak getirmiş seni kendin bilesin. Ta ona can ile kulluk kılasın. Zikrü fikrin hemen Allah olsun. Meşhedin ol ulu dergah olsun. Allah seni kendisini bilmen için ve ona candan kulluk etmen için yarattı. Dilinde ve gönlünde daima Allah olsun. Uğruna can verdiğin yer yine Allah'ın yüce huzuru olsun.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Tarih ve mekan. Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı. Hicri takvime göre 29 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 1 Temmuz 1442. Tarihte bugün Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın vefatı 678. Fransız İhtilali 1789. Kerkük katliamı 1959.

Arka sayfa. Günün konusu. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'in kızı olan Hazreti Ayşe, peygamber eşlerinin müminlerin anneleri olduğunu belirten Ahzab suresi 6. ayetinin nazil olmasıyla Ümmül Müminin diye anılmaya başlanmıştır. Hazreti Ayşe, Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini çok iyi bilmesi, anlaması ve muhafaza etmesiyle şöhret bulmuştur. Hazreti Ayşe, fasih Arapçası ve belagati sayesinde güçlü bir hitabete sahipti ve bu durum sayesinde konuşmaları insanlar üzerinde etkili olmuştur. Babası Hazreti Ebubekir'in kabrinde yaptığı dua, Cemel vakasındaki hutbesi ve bazı mektupları onun edebi yönünü ön plana çıkaran önemli örneklerdir. Sahabeler arasında çok sayıda fetva vermesiyle meşhur, 7 kişinin içinde sayılan Hazreti Ayşe, rivayet etmiş olduğu 2210 hadisiyle de

0: Tefsirun raviler arasına girmiştir. Hazreti Peygamber'den sonra 47 yıl daha yaşayan Hazreti Ayşe radıyallahu anha 65 yaşında bir çarşamba günü vitir namazından sonra vefat etmiştir. Bir ayet. Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha önce gelir. Onun hanımları da müminlerin anneleridir. Ahzab suresi 6. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.
1: İbrahim, içimdeki putları devir, elindeki baltayla kırılan

İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş, buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü putların boyunları.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok ifadelerini kullandı. Erdoğan bugün de Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 14 şüpheli daha yakalandı. Soruşturma genelinde gözaltındaki şüpheli sayısı 36'ya yükseldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenleniyor. Şehitler dualarla yad edilirken milli birlik ve beraberlik mesajları veriliyor. 1 milyonu aşkın öğrencinin eğitim hayatlarına hangi lisede devam edeceklerini belirleyecek LGS tercih süreci başladı. Öğrenciler lise tercihlerini 27 Temmuz'a kadar yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ise 81 ilde tercih danışmanlığı hizmeti başlattı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İzmir 34, İstanbul 28, Trabzon ve Eskişehir 26, Antalya 35, Erzurum 31, Şanlıurfa 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 27, Lefkoşa 33, Girne 31, Saraybosna 21 ve Gümülcine 26 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarif ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte Tokat vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Orada Tokat Mevlevi Hanesi bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Menakibül Arifin'de anlatıldığına göre Selçuklu Veziri Muhyiddin Süleyman Pervane, Konya'dayken intisap ettiği Fahreddin-i Iraki Hazretlerini Tokat'a davet etmiş ve burada kendisi için bir hankah yaptırmış. 14. yüzyılda da Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi tarafından Tokat'a halifeler gönderildiğini biliyoruz. Bu tarihlerden itibaren Tokat'ta Mevlevilik yaygınlaştığı ve birkaç Mevlevihane inşa edildiği halde maalesef günümüze yalnız 18. yüzyılda kurulan Tokat Merkez Soğukpınar Mahallesi'nde Bey Sokağı ile Eski Hükümet ve Beyhamam Sokakları arasında bulunan Mevlevihane ulaşmıştır. 1066 yılında hicri olarak Tokat'tan geçen Evliya Çelebi Hazretleri, usta neyzenler eşliğinde haftada iki gün Mevlevi mukabelesi yapılan Tokat Mevlevi Hanesi'nden Beşiktaş Mevlevi Hanesi derecesinde gelişmiş önemli bir Mevlevi tekkesi diye bahsetmekte efendim bu yapıdan. Evliya Çelebi merhuma göre 1. Ahmet'in veziri olan Muslu Ağa, Mevleviler için bir vakıf kurmuş ve kendi konağının bulunduğu geniş arazinin bir kısmına bu Mevlevihaneyi inşa ettirmiş. Asıl vakfiyesi henüz bulunmamakla birlikte Tokat Mevlevihanesi'nin son şeyhi Mehmet Hadi Dede Efendi'nin Konya Çelebisi'ne yazdığı 1911 tarihli mektupta Mevlevihane'nin 1048 yılında Muslu Ağa namındaki Tokatlı bir zat tarafından tesis edildiğinden ve Mesnevi'nin ilk mısrağına ebced hesabıyla düşürülen tarihi belirten Muslu Ağa, sahte in tek yara Mevleviyan ta ibadet mi konet goft Mevlana zi pişi tarihiş bişnev ezney için hikayet mi konet beyitlerinin tekkede bulunan bir kitabe üzerinde bulunduğundan bahsetmekte. Ancak Evliya Çelebi'nin Sultan 1. Ahmet'in veziri olduğunu belirttiği Muslu Ağa, resmi kayıtlarda Tokat Şer'iye Sicilleri arşivinde Yeniçeri Ağası diye kayıtlı. Kıymetli dostlar, Hicri 1115 tarihli hüccete göre Muslu Ağa'nın yaptırdığı Mevlevihane zamanla yıkılmış. Yalnız arsası kalmış. Meşihat'ta bulunan müderris Mehmet Efendi bin Danişi Ali Efendi Mevlevihane'yi tekrar inşa ettirmiş. 1792 yılında Tokat büyük bir yangın geçirmiş efendim. Mevcut semahaneyi içeren ana binanın taşıdığı Osmanlı barok empire mimari unsurlarından 19. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirilebildiği için bu yangından sonra yenilendiğini tahmin ediyoruz. Kıymetli dostlar, tekkeler kapatıldıktan sonra 1934 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilen Mevlevihane, ana binasına el konulmuş ve Muslu Ağa konağı son şeyh ailesine iade edilmiş. Uzun süre boş kalan ana bina 1939 yılında tamir ettirilerek 10 yıl boyunca Jandarma Alay Komutanlığı tarafından Kadınlar Hapishanesi olarak kullanılmış. 1949'da selden zarar görerek onarılmış, ayrıca 1954 ve 1996 yılları arasında Kur'an kursu vazifesi görmüş. 1976 yılında gerek süsleme gerekse mimari bakımdan büyük değer taşıyan ana bina ve harem korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilmiş. Ancak eksik tescillenme yüzünden Mevlevihane külliyesi parçalanıp bozulmaya başlamış. Bazı parseller İfraz yoluyla satılmış ve matbahla türbe yıkılıp yerine askeriyeye ait binalar yapılmış. Bahçe arsası üzerine Jandarma Alay Komutanlığı'na ait büyük bir yapı inşa edilmiş. 1990 civarında matbahla türbe yerine yapılan binalar da yıkılmış ve Jandarma Alay Komutanlığı'nın binası Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Ocağı'na tahsis edilmiş. Kıymetli dostlar, tekkelerin kapatılması sırasında Mevlevihane ihata duvarıyla çevrili 3000 metrekarelik bir arazi üzerinde yer almaktaydı. İki renkli kesme taştan basık kemerli avlu kapısından girilen küçük bir avlu etrafında müstakil bir türbe, türbenin güneyinde bir matbah ve onun doğusunda iki katlı semahane, dedegahın hücreleri, meydan odası ve şeyh dairesini ihtiva eden ana bina yer alıyordu. Ana binanın doğusunda bir hamam, köşede tekkenin selamlık bölümü, şeyhe ait iki katlı muslu ağa konağı o dönemin yapıları arasındaydı. Bazı mezar taşlarının arka bahçede bulunmasından bahçenin bir kısmının hamuşan olduğu düşünülebilir. Günümüzde sadece giriş kapısı ve iki yanındaki kuzey ihata avlu duvarı, iki katlı ana bina, hamam ve muslu ağa konağı mevcut. Kıymetli dostlar, Tokat'tan Tokat Mevlevi Hanesi'nden sizleri selamlamıştık ve yine buradan sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İçki, bilgi ve aklın düşmanıdır. İçkinin adı gerçekte kavga ve gürültüdür. İnsan ne kadar akıllı olursa olsun, ne kadar bilgili olursa olsun, kendisini içkiye verirse işleri bozulur. İnsan ne kadar haya sahibi, nazik ve iyi davranış sahibi olursa olsun, içki içince kaba olur. Davranışlarını kontrol edemez. Ne yazık ki insan hayasını, aklını, idrakini ve bilgisini bu içkiye vermiş olur. Şarap mideye girer, sözler dışarı çıkar.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Günün duası.
9: Ebu Derda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un dualarından biri şuydu. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli istedim.

Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve serin bir sudan daha sevimli kıl.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Gülerken, ağlarken,

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok ifadelerini kullandı. Erdoğan bugün de Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 14 şüpheli daha yakalandı. Soruşturma genelinde gözaltındaki şüpheli sayısı 36'ya yükseldi. 15 Temmuz'da

0: Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenleniyor. Şehitler dualarla yad edilirken milli birlik ve beraberlik mesajları veriliyor. 1 milyonu aşkın öğrencinin eğitim hayatlarına hangi lisede devam edeceklerini belirleyecek LGS tercih süreci başladı. Öğrenciler lise tercihlerini 27 Temmuz'a kadar yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ise 81 ilde tercih danışmanlığı hizmeti başlattı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İzmir 34, İstanbul 28, Trabzon ve Eskişehir 26, Antalya 35, Erzurum 31, Şanlıurfa 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 27, Lefkoşa 33, Girne 31, Saraybosna 21 ve Gümülcine 26 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

güzelliğin on par etmez. Şu bende ki aşk olmasa, eğlenecek yer bulamam gönlümdeki köşk olmasa. Tabirin sığmaz kaleme, derdin dermandır yâreme, ismin yayılmaz aleme, aşıklarda meşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çözerdi? Koyun kur dile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Güzel yüzün görülmezdi, bu aşk bende dirilmezdi. Güle kıymet verilmezdi, aşık ve maşuk olmasa. Senden aldım bu feryadı, bu imiş dünyanın tadı. Anılmazdı Veysel'in adı, o sana aşık olmasa.

Bazen bir şeyin kıymeti kendinden daha ziyade ona atfedilen nazarda gizlidir. Öyle ki o şey kendi taşıdığı kıymetin çok ötesinde bir değere haiz olur. Bir karış toprak vatan bilindiyse şayet yardan, serden geçilir, uğruna canlar feda edilir. Ay yıldızın işlendiği bez artık bir bayraktır, ülkenin ve bağımsızlığın sembolü olmuştur. Bir yavruya annenin gözüyle bak hele. En korkak tavuk dahi yavrusu adına canını feda edecek kadar kendinden geçer. Yaşı nereye ulaşırsa ulaşsın, bir anne nazarında evlattır, yavrudur çocuğu. Amansız bir hastalığın pençesinde kıvranan birisi için sağlık ve afiyet muştusu sizce neyle ölçülür? Dünya ve içinde neyi verseniz mutlu eder ki bu hastayı? Heyhat, bir tarafta sağlık ve afiyetine kavuşma adına her şeyini feda edecek biçareler, diğer tarafta sıhhat ve afiyetin kıymetinden mahrum nadanlar. Aziz dinleyenler, insan kendinde olmayanı talep edip onu önemser. Bu nedenle varlık içinde yokluk çeker. Sıradanlaştırıp sizin için önem arz etmeyen bazı şeylerin hayatınızdan çıkması, belki de kıymetinin bilinmesi adına ne büyük tembihtir. Sağlıkla nefes alıp vermenin ne büyük nimet olduğunu astım krizine girenlere sormak lazım. Haftanın belli günlerini diyaliz makinesinde geçiren bir böbrek hastası için en büyük hayaldir sağlıklı böbrek sahibi olmak. Evet, bir şeyin kıymeti kendinden ziyade ona atfedilen nazarda gizlidir. Rab kuluna değer verdiği için kul kıymetlidir. Kuluna kıymet vermezse Rab, kul nicedir.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 14 Temmuz 2026 Salı. Hicri takvime göre 29 Muharrem 1448. Rumi takvime göre 1 Temmuz 1442. Tarihte bugün Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın vefatı 678. Fransız İhtilali 1789. Kerkük katliamı 1959.

0: Arka sayfa. Günün konusu. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'in kızı olan Hazreti Ayşe, peygamber eşlerinin müminlerin anneleri olduğunu belirten Ahzab suresi 6. ayetinin nazil olmasıyla Ümmül Müminin diye anılmaya başlanmıştır. Hazreti Ayşe, Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini çok iyi bilmesi, anlaması ve muhafaza etmesiyle şöhret bulmuştur. Hazreti Ayşe, fasih Arapçası ve belagati sayesinde güçlü bir hitabete sahipti ve bu durum sayesinde konuşmaları insanlar üzerinde etkili olmuştur. Babası Hazreti Ebubekir'in kabrinde yaptığı dua, Cemel vakasındaki hutbesi ve bazı mektupları onun edebi yönünü ön plana çıkaran önemli örneklerdir. Sahabeler arasında çok sayıda fetva vermesiyle meşhur 7 kişinin içinde sayılan Hazreti Ayşe, rivayet etmiş olduğu 2210 hadisiyle de Mükserun raviler arasına girmiştir. Hazreti Peygamber'den sonra 47 yıl daha yaşayan Hazreti Ayşe radıyallahu anha, 65 yaşında bir çarşamba günü vitir namazından sonra vefat etmiştir. Bir ayet. Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha önce gelir. Onun hanımları da müminlerin anneleridir. Ahzab suresi 6. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Rabbim gönlümüze ferahlık, meskenimize huzur, ilişkilerimize muhabbet katsın. Herkese hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek, Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programımızla karşınızdayız. Bugün programımızda çocukların hayatında derin izler bırakan bir konuyu ele alacağız. Anne baba arasındaki ilişkinin çocuklar üzerindeki etkisini. Çocuğun gelişimini konuşurken sıkça davranışlara, sınır koymaya ya da çocuğun eğitimine, gelişimine odaklanırız. Oysa çocuğun ruhunu şekillendiren çok daha önemli temel bir alan var. Anne ve babanın birbirleriyle kurduğu bağ, birbirleriyle kurduğu ilişki. Bugün

için anne-baba ilişkisi sadece bir örnek değil, temel bir zemindir. Çocuğun üzerinde yürüdüğü, durduğu, kendini konumlandırdığı, hatta nefes aldığı bir zemin. Anne-baba arasında hiçbir zorlanma veya bir problemin olmaması gerçekçi değildir. Belirleyici olan zorlanmanın, problemin varlığı değil, nasıl taşındığı, nasıl çözüme kavuştuğudur. İlişkilerde çocuk şunlara bakar. Zor anlarda bağ tamamen kopuyor mu? Yoksa ilişki yara alsa bile korunabiliyor mu? Çocuk için en öğretici sahne şudur. Anne baba arasında bir gerilim yaşanabilir ama sorun orada, ortada bırakılmaz. Sorun konuşarak, sakinleşerek ya da zaman içinde çözüme kavuşur. Yani çocuk şunu görür. İlişkiler bozulabilir ama tekrar toparlanabilir. Bu deneyim çocuğun ileriki hayatında sabır, umut ve ilişki dayanıklılığı geliştirir. Çocuk için anne baba hayatın merkezidir. Bu merkezde bir sarsıntı olduğunda çocuk doğal olarak denge arar. Henüz bu yetişkinlerin meselesi diyecek zihinsel kapasitesi yoktur. Anne baba ilişkisi gerginleştiğinde çocuk çoğu zaman kendini merkeze alır. Eğer ilişki belirsiz, gergin ve açıklanamazsa çocuk bu boşluğu kendisi doldurmaya başlar. Bir şey yanlış gidiyor. Bir şey yapmam gerekiyor. Belki de sebep benim. Taraf mı tutmalıyım? Bu gibi düşünceler çocukta kendiliğinden oluşur, yani gelişimsel bir eğilimdir aslında. Ve burada anne babanın tutumu belirleyici bir rol oynar. Şimdi en kritik yere geliyoruz. Bir sorun olduğunda çocuğun etkilenmemesi için ne yapmak gerekir? Öncelikle çocuğa net bir sınır cümlesi vermek gerekir. Yani çocuk şu mesajı açıkça duymalıdır. Bu bizim meselemiz. Senin çözmen gereken bir durum yok. Bu cümle gerektikçe söylenmelidir. Çünkü çocuk tekrar tekrar emin olmak ister. Söylenebilecek net ve sade cümleler, biz kendi aramızda çözümleyebiliriz. Bu seni ilgilendiren bir şey değil, rahat ol. Anne baba olarak halledeceğimiz bir konu, biz çözeriz, merak etme. Veya senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Bu gibi cevaplar çocuğu rahatlatmaya yetecektir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, çocuğu aracı yapmamak. En sık yapılan hatalardan biri de bazen bu olur. Babanla konuşur musun? Babam böyle dedi de. Çocuk bu noktada istemeden taşıyıcı olur. Bu rol çocuğun ruhunda erken bir ağırlık oluşturur. İlişkide bir sorun oluştuğunda anne baba şunu kendine ilke edinmelidir. İlişkimizin dili çocuğun üzerinden kurulamaz. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, çocuğun yanında sorunu tamamen çökmüş gibi bırakmamak gerekir. Evet, anne baba arasında bir tartışma yaşanabilir. Ama çocuk şunu görmemelidir. Günlerce süren buz gibi bir mesafe. Hiç konuşmadan geçen akşamlar. Havada asılı kalan bir gerginlik. İşte bu durumda çocuk bekler, gerilir ve kendini sorumlu hisseder. Bu durumda yapılabilecek basit ama etkili bir adım, tartışma sonrası çocuğun görebileceği küçük bir temas, normal bir konuşma, ortak bir iş veya sakin bir ton olabilir. Bu tutumlar çocuğa şunu söyler: her şey yolunda, ilişki ayakta. Bazen de bazı cümleler çocuğun yükünü artırır. Özellikle kaçınılması gereken ifadeler. Zaten sen de çok yoruyorsun bizi. Sen üzerine düşeni yapsaydın bunlar olmazdı. Bu stresin sebebi bu ev. Biraz büyü de anlarsın. Bunun gibi cümleler çocuğun zihninde şu anlama gelir: sorun benimle ilgili. Oysa çocuk için en güvenli dil, açıklayıcı ama ayrıntıya boğmayan, duyguyu çocuğa yüklemeyen, yetişkin sınırını koruyan bir dildir.
Anne baba ilişkisi çocuğun üzerine

0: yük bindirdiğinde şu belirtiler görülmeye başlar çocukta. Aşırı uyumlu olma, sürekli ortamı kontrol etme, sorun çıkarmamaya çalışma, ani öfke ya da içine kapanma. Bu belirtiler yetişkine şunu anlatır. Çocuk bu sorunlu ilişkiyi taşımaya çalışıyor ama kaldıramıyor. Bu noktada yapılması gereken şey ise daha fazla kural koymak değil, daha fazla yetişkin sorumluluğu almaktır. Anne baba arasındaki ilişki çocuğa fark ettirmeden şunu öğretir. Dünya nasıl bir yer? İlişkiler güvenilir mi? Ben nerede duruyorum? Çocuk anne baba ilişkisinde kendine düşen yükü ne kadar az taşırsa o kadar rahat olur çocuk. Davranışlarımızla çocuğa nasıl davranması gerektiğini öğretmeden önce nasıl ilişki kurulduğunu göstermiş oluruz. Anne baba olmak sadece çocuğun eğitimine, gelişimine yönelmek değildir. Bazen eşe yönelme biçimi, doğru bir iletişim çocuğa bırakılan en kalıcı miras olur. Bugün buradan şu cümleyle ayrılabiliriz. İlişkimizi taşımak bizim işimiz. Çocuğumuzun işi ise çocuk kalmak. Efendim bugünlük de bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek duasıyla sağlıkla, huzurla kalın efendim.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok ifadelerini kullandı. Erdoğan bugün de Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı dolayısıyla Katar'a bir taziye ziyaretinde bulunacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 14 şüpheli daha yakalandı. Soruşturma genelinde gözaltındaki şüpheli sayısı 36'ya yükseldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü öncesinde Türkiye'nin dört bir yanında anma programları düzenleniyor. Şehitler dualarla yad edilirken milli birlik ve beraberlik mesajları veriliyor. 1 milyonu aşkın öğrencinin eğitim hayatlarına hangi lisede devam edeceklerini belirleyecek LGS tercih süreci başladı. Öğrenciler lise tercihlerini 27 Temmuz'a kadar yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ise 81 ilde tercih danışmanlığı hizmeti başlattı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici

0: İyi tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İzmir 34, İstanbul 28, Trabzon ve Eskişehir 26, Antalya 35, Erzurum 31, Şanlıurfa 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 27, Lefkoşa 33, Girne 31, Saraybosna 21 ve Gümülcine 26 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz, hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun, siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam akşamımızı, vaktimizi bereketli, mübarek, huzurlu, bol dualı eylesin efendim. 14 Temmuz Salı akşamında sizlerle birlikteyiz. 18.12 Türkiye saatleri. Yani programın başladığını gösteriyor zaman dilimi. Efendim sizlerle birlikte olmanın verdiği mutlulukla, muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz her birinize. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla efendim programımız başlıyor an itibarıyla. Tabii ki mesajlarınızı bekliyoruz. Tabii ki istek eserlerinizi bekliyoruz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Hayırlı akşamlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen mesajlarınıza bakacağız. Hayırlı akşamlar diliyoruz Diyanet Radyomuza. Sizleri çok severek dinliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eser eşim, oğullarım Oğuzhan, Ahmetcan, Berat, gelinlerim Sena, Yeşim, kızım Zeynep, torunum Yavuz için istiyorum. Allah'a emanet olunuz sizler de efendim. Düzce Gümüşova'dan Gülçin Uzun. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm. Akşamınız bereketli olsun. Amin efendim. Aleykümselam. Sizlerin de inşallah isimlerinizi ve şehirlerinizi de lütfen yazınız. Bulunduğunuz yerleri, ilçeleri, bölgeyi hiç fark etmez. Nerelerde dinleniyorsak selam göndermek isteriz. Allah'ın selamı ve rahmeti bütün Müslümanların üzerine olsun. Amin efendim. Eskişehir'den Tuğba ben. Sizden canım eşim Ömer için Mustafa Cihat'tan Amenna eserini istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de sizlere efendim. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleykümselam efendim. Hayırlı akşamlar ekibine selam olsun. Almanya Stuttgart'tan Ömer Toptaş. Bütün tanıdıklara bol selamlar. Sizlere özellikle canım anneme, eşim Ümmühan'a, kızım Zeynep'e, oğullarım Furkan'a ve Kadir'e, Sırbistan'da çalışan kardeşim Ahmet'e, sıradaki ilahi herkese gönderiyorum. Allah razı olsun, hayırlı günler diliyoruz. Sizlerden de efendim Rabbim razı olsun, hayırlı bereketli günler diliyoruz biz de. Uşak'tan selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar efendim, aleyküm selam. Mutfak grubu olarak soğuk sıcak demeden yine mutfakta herkese sağlık, mutluluk ve afiyet diliyoruz. Eşref Ziya'dan Sensiz eserini istiyorum. Şule Yıldırım, çok teşekkür ediyoruz efendim. Bütün mutfak grubumuza selam olsun. Mutfak grubumuz, sesimiz size ulaşıyorsa, şu anda sesimizi duyuyorsanız, oralardaysanız sizin selamlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz. Kolaylıklar dileyerek tabii ki 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuz aleykümselam. Denizli'den Sariha Zeynep. Annem ve babam için Mustafa Cihat'tan yetim bakışlı meselini istiyorum. Saygılar, sevgiler diliyoruz size efendim. Allah'a emanet olunuz sizler de efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuz aleykümselam. Gaziantep'ten Dursun. Gaziantep'ten yazıyorsunuz. Dursun Ali Erzincanlı'dan bir eser istiyorum. Zafer Kalkan. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz bizler de size. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuz aleykümselam. Erzurum'dan Yusuf, ben bütün dadaşlar için Erzurum Kilidi ilahisini istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biz de hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Şimdi istemiş olduğunuz eserlerden bir tanesiyle daha devam edelim. Hemen sonrasında diğer mesajlarımızı sizlerle buluşturacağız. Bekliyoruz istek eserlerinizi.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen şöyle bir bakalım. İyi akşamlar diliyoruz Diyanet Radyomuza. İyi akşamlar komşularım vardı biraz önce, gittiler. Ben de mutfağı toparlıyorum, bir yandan da sizleri dinliyorum. Kolay gelsin efendim. Balıkesir Sındırgılıyım demeye çalıştınız galiba. Fakat İzmir'de yaşıyorum. Uğur Işlak'tan doğduğum yerlere gidesim gelir eserini sizden istiyorum. Teşekkür ediyoruz, selam olsun bizden de size. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nevşehir'den sevgiler, selamlar kıymetli Diyanet Radyomuza, dinleyicilerinize, çalışanlarınıza. Aleyküm selam efendim. Bizden de size selam olsun. Güzel memleketimiz Nevşehir, selam olsun sizlere. Eşim, ailem, Diyanet Radyomuzun çalışanlarına, dinleyenlerine kör düğüm ilahisini istiyorum mümkünse. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar Üsküdar'dan. Şehit Doğa Bey Onur Öztürkmen'in annesiyim. 15 Temmuz'da canlarını İslam için, vatan için veren bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Amin efendim. Bütün şehitlerimize rahmet olsun. Mevlam cennetiyle şereflendirsin tüm şehitlerimize. Bizleri de komşu eylesin inşallah onlara. Fatih Koca'dan Bismillah eserini şehitlerimizin ruhu için yayınlarsanız teşekkür ediyoruz. Selam olsun size Gülcan Öztürkmen. Bizlerden de sizlere selam olsun efendim. Allah razı olsun, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hemen dinleyelim sıradaki eserimizi, ardından tekrar mesajlarınızla devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar olsun. Aleykümselam, amin efendim cümlemize. Abdüssamet Sağ ben, Bitlis Adil Cevaz'dan sevgiler. Sevgiler, selamlar bizden de olsun size. Umut Murare'den Yaralı Gülüm eserini annem, hafız kardeşim Zühre için istiyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin efendim. Selamünaleyküm Diyanet Radyomuzun çalışanlarını, sizlere aleykümselam. Rabbim sizlerden razı olsun. Çok akıcı bir program. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Sizler gibi güzel bir radyo dinliyoruz. Hamdolsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Rabbim bütün ümmeti Muhammed'in bu güzel programları dinlemeyi nasip eylesin. Amin. Kütahya Merkez Ulu Köyü'nden dinliyorum ve yazıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel memleketimiz Kütahya'mıza da bolca sevgiler, selamlar olsun efendim sizler vesilesiyle. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Babam Sercan, annem Nadiye için Hu Diyelim Döne Döne eserini sizlerden rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. 0533-013-80-90 istekleriniz için ve selamlarınız için mesaj numaramız efendim. Bekliyoruz her bir dinleyicimiz sizlerin de selamlarınızı, mesajlarınızı.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey, hayırlı akşamlar efendim. Muğla'dan Seyhan ben. Sıradaki eser tüm Diyanet Radyo ekibine armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizden de sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Konya Bozkır'dan Hüseyin ben. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Şu programın tadı çok başka. Emeği geçenlerden Rabbim ebeden razı olsun. Amin efendim. Allah razı olsun cümlemizden. Sizlerin de sesinize, nefesinize kuvvet olsun inşallah. Amin. Sıradaki eser 15 Temmuz şehitlerimize gelsin, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz efendim, Allah razı olsun. 15 Temmuz şehitlerimiz, 15 Temmuz'u unutmuyoruz, unutturmuyoruz efendim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Sıhhat ve afiyetli olmanız duasıyla Çağatay Bey. Amin efendim cümlemiz. Biloğlu meserini bütün vatan sevdalıları için istiyorum. Rabbim vatanımızı her türlü şerden korusun. Amin. Selametle kalınız. Hollanda'dan Afra, çok teşekkür ediyoruz efendim. Rabbim yüce devletimizi, aziz vatanımızı korusun, muhafaza eylesin. Her daim var eylesin. Amin. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Bekliyoruz mesajlarınızı.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
4: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bursa İnegöl'den akşam yemeği sofrasında dinliyoruz sizleri. Bereketli olsun, afiyet olsun efendim. Kızım Sena ve eşim Ahmet için Ey Sevgili eserini istiyoruz. Yayınlarsanız mutlu olurum. Hayırlı günler diliyoruz. Sizlere de efendim teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar olsun inşallah. Aleykümselam. Amin cümlemize. Buradan ablam ve kendim adına annem Yasemin ve babam İbrahim'e sevgi, saygı dolu selamlar gönderiyorum. Allah ikisine ve cümle ailelere huzur, sağlık ve İslam ahlakı nasip eylesin. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Amasya'dan Aksaray'a doğru seyir halindeyiz. Yolunuz açık olsun efendim. Ne mutlu bize yol arkadaşlığı yapabiliyorsak sizlere. Çorum Alaca Nasrallah Camii'nde namaz kıldık. Allah kabul eylesin. Tertemiz, düzenli, ikramlı bir camiydi. Cami görevlileri Abdullah Yurt ve Sedat Köse beyefendilere de buradan teşekkür etmek istiyorum. Allah sayılarını arttırsın. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de sizlere efendim. Sizin vesilenizle biz de bütün cami görevlilerimize, tüm din görevlilerimize sevgi, selamlarımızı iletmiş olalım efendim. Ve sıradaki eserimizi o kıymetli hocalarımıza da armağan edelim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim devam ediyoruz. Hemen şöyle bakalım. Allah'ım bizleri vatansız, ezansız, bayraksız, havasız, susuz, rızıksız, ilimsiz ve bilimsiz, sevgisiz, çaresiz. Amel önemlisi. Sensiz bırakma Mevlam. Amin. Allah'ım bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın. Amin. Rabbim zalimler karşısında iyiler topluluğuna daima hayırlı zaferler nasip eylesin. Amin. Maherzain'den herhangi bir eser yayınlar mısınız? Teşekkür ediyorum. Bereketli, sağlıklı, huzurlu, hayırlı bir akşam diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. O güzel, kıymetli dualarınıza sağlık. Yüreğinize sağlık. Bütün eserler sizlere de armağanımız olsun. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Şu an İstanbul trafiğindeyiz. Allah'ım kolaylıklar versin. İstanbul'da bize kulak veren bütün değerli dinleyicilerimize selam ediyoruz efendim. Servisteki öğrenciler galiba değil mi? Öğrencilerim diyor şu an sizleri dinliyor. Öğrencilerimin ismi Veysel, Umut, Bilal, Furkan. Sizler için çok güzel eserler yayınlayacağız, hiç merak etmeyin. İşte onlardan bir tanesi hemen kulaklarınıza geliyor. Sonrasındaki bütün eserler yine size armağandır kardeşlerimiz. Buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim akşamın bu güzel vaktinde özellikle şu anda mesaiden çıkıp eve dönüş yolculuğunda olanlar, evlerinde, mutfakta ya da salonda, sofrada olanlar, bizlere kulak verenler, mesaide olup nöbette olup bize kulak veren bütün değerli dinleyicilerimiz, yolda seyir halinde bizlere kulak veren dinleyicilerimiz, her birinize bir kez daha sevgiler, selamlar gönderiyoruz ve bu güzel vakitte sizin istemiş olduğunuz eserleri sizin selamınızla bulunduğunuz bölge, il, ilçe hiç fark etmez, oralarda yankılanan sesimizle birlikte nerelerdeysek efendim oralardan mesajları bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Şu an bizlerle birlikte olan bütün değerli dinleyicilerimiz, her birinizin selamlarınızı bekliyoruz. Bu güzel eserimiz armağan olsun. Hemen sonrasında mesajlarınızı buluşturmaya devam edeceğiz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: İyi akşamlar diliyoruz Çağatay abicim, iyi akşamlar efendim. Sesinizi tekrar duymaktan mutlu oldum. Herkese selamlar. Bizler de sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz sizlere. Teşekkür ediyoruz, ne mutlu bize. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Akşamınız bereketli olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Sizleri severek keyifle dinliyoruz. Allah sizden razı olsun. Amin. Cümlemizden efendim teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Almanya'dan yazıyorum. Sıradaki eser Diyanet çalışanlarına, ben Türk'üm diyenlere gelsin. Uğur Şılak'tan baş koymuşum. Türkiye'nin yoluna eserini yayınlarsanız sevinirim. Allah'a emanet olunuz. Sevgiye Köksoy. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizler de Mevlamıza emanet olunuz. Yine sırada güzel bir eserimiz var. İstemiş olduğunuz eserlerden bir tanesi. Sizlerle paylaşalım, dinletelim. Ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Denizli'den Amine, Fatıma, Mustafa kardeşleriz. Selam olsun sizlere de. Biz canımızdan çok sevdiğimiz anne ve babamız için Fatih Koca'dan Sevdim Seni Mabuduma eserini istiyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. 15 Temmuz eserini istiyoruz, yayınlar mısınız? Rabbim 15 Temmuz şehitlerimizin şehadetlerini kabul eylesin. Amin. Gazilerimize hayırlı sağlıklı ömürler nasip eylesin. Amin. Vatanımızın birliğini, dirliğini, beraberliğini bozmak isteyenlere fırsat vermesin Mevlam. Amin. Allah'ım devletimizi ve milletimizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Amin. Yüreğinize sağlık efendim. Kahramanmaraş'tan Bayram Çevik, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de size. Hemen şu güzel eserimizle buluşturalım. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Efendim yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Veda vaktine geldik, yaklaştık. Hemen şöyle mesajlarımıza bakalım. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Mesajımızı okuyunuz lütfen. Öğrencilerimiz iki gündür radyo başında bekliyor. Gönderdiğiniz mesajlar okunuyor efendim. Dün akşam da aynı şekilde aynı mesajı gönderdiniz. Okuduk. Bu akşam da Mustafa Cihat'tan Can Dedim eserini istemişsiniz. Selamünaleyküm. Kayseri'den Zehra Karaca ben. Gazali sınıfı, canım öğrencilerim, saygıdeğer velilerim, öğretmen arkadaşlarım, bütün Diyanet Radyo dinleyenleri için, sizler için Mustafa Cihat'tan Can Dedim eserini rica ediyoruz diyorsunuz mesajınızda. Dün de aynı mesaj, farklı bir eser istemiştiniz. Dün de aynı şekilde mesajınızı okuduk, buluşturduk ama muhtemel dinleyemediniz ya da duyamadınız. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Bursa'dan Bekir ben, hayırlı yayınlarınız olsun. Amin efendim, sağolunuz. Mustafa Özcan Güneş.

Doğdudan cürmüm ile geldim sana eserini istiyorum. Mümkünse eğer ki Allah'a emanet olunuz. Hem sizler hem de bütün dinleyen herkes. Amin cümlemiz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hatay'dan Esma ben. Hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar efendim. Ömer Karaoğlu, Gürleyin Dağlarım ezgisini rica ediyoruz. Aileme ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Vedamızdayız, veda vaktindeyiz. Bu akşama dair, programımıza dair son eserimizi sizlerle buluşturacağız. Ardından tabii ki yine diğer programlarımız kapsamında birbirinden güzel eserler sizlerle buluşmaya Diyanet Radyomuzda devam edecek efendim. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımızda tekrar buluşmak ve kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Yüce Rabbimize emanet olunuz. Hoşçakalınız. Benim adım Türkiye.

Yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik. Kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık. Sonra evlerinize. Sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyoruz.

0: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir Mecelleden Dersler programı ile daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi, En-ni'metu bi kadrin nikmeti ve nikmetu bi kadrin ni'meti kaidesi olacak. Kaide şunu söylüyor değerli dinleyenler. Nimetler külfetlerle, külfetler de nimetlerle orantılıdır. Yani bir şeyin külfeti ve verdiği sıkıntı, ondan elde edilen nimet, ondan elde edilen yarar, ondan elde edilen faydayla uyumlu olmalıdır. Görüldüğü üzere bu kaide iki cümleden oluşmaktadır. Kaidenin ilk cümlesi, 84. madde olan el-haracu bid-daman, bir şeyden elde edilen kar ve yarar, o şeye sahip olma ve onu güvencede tutmanın karşılığıdır kaidesiyle hemen hemen aynı anlamı ifade ediyor. Kaidenin ikinci cümlesi ise el-haracu bid-daman kaidesinin ifade ettiğinin aksini, tersini ifade ediyor ki o da 86. madde olan el-gurmu bil-gunmi, bir şeyin yarar ve menfaatini elde eden kişi onun zarar ve külfetine de katlanır kaidesidir. Dolayısıyla bu iki

0: kaide ile ilgili olarak verilen örnekler bu kaidede ilgili olduğu bölümün örneği olarak zikredilebilir. Ancak şu ince ayrıntının göz ardı edilmemesi gerekir. Söz konusu iki kaidede de karşılığın miktarı veya denk olup olmamasına bakılmaksızın bir şeyin başka bir şeye mukabil olduğundan söz edilmektedir. Bu dersimizde konu ettiğimiz kaidede ise sözü edilen bu karşılığın ve bir şeye mukabil olan şeyin karşılığı olduğu, yani mukabil olduğu şeye denk olması gerektiği ifade ediliyor. Bu tespit kaidenin metninde yer alan kadir ifadesi dikkate alındığında daha da belirgin hale gelmektedir. Şüphesiz böyle bir izah kaidenin mükerrer olduğunu, farklı bir anlam ifade etmediğini söylemekten çok daha öncelikli ve mantıklıdır. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka mecelleden dersler programıyla tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
1: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'in.

ansızın hiç beklenmeyen kötü bir iş, bir bela gelip çatınca aklını başına al da yeise düşme, cesur ol, iyi zanda bulun, iyiye yormaya çalış. Başkalarının o belalı işin korkusundan benizleri sararsa bile sen kâr zamanında da zarar zamanında da gül gibi gül, tebessüm et. Dikkatle bak ve gör ki gülün yapraklarını bir bir koparsan da o yine gülmeyi bırakmaz. Yapraklarının rengi de solmaz. Çünkü başa gelen o bela büyük belaları giderir. O ziyan daha çok ziyanlara engel olur. Ey Allah'ın kulu! Aslında bir ziyana uğramak birçok ziyanı giderir.

Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, işte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
2: Hazreti Nuh kralın karşısında. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Allah'ın verdiği tebliğ görevini en güzel şekilde yerine getirmeye çalışan Hazreti Nuh'un karşısına türlü türlü engeller çıkmaya devam ediyordum. Tapınaktaki putlar yüzüstü yere düştükten sonra insanlar Hazreti Nuh'a saldırdı ve onu yara bere içinde bıraktılar. Bu da yetmiyormuş gibi onu hapsettiler. Ve şimdi Hazreti Nuh kendini savunmak için kralın karşısında. Kral Mahvil Av Partisi'nden döndükten sonra tapınakta yaşananları duyunca çok öfkelendi. Asayiş sorumlusunu bir daha böyle şeyler yaşanmaması için uyardı. Ertesi gün bütün danışmanlarını ve tapınak kahinini huzuruna davet ederek Hazreti Nuh hakkında neler yapılabileceğini danıştı. Danışmanlardan bazıları Hazreti Nuh'un çok yaşlı olduğunu, onun kendi haline bırakılmasının daha uygun olacağını söyledi. Onlara göre Hazreti Nuh'un hapsedilmesi halkın gözünde onu bir kahraman yapabilirdi. İnsanlar onun düşüncelerine daha çok ilgi duyar ve onun dinine girebilirlerdi. Bazıları ise Hazreti Nuh'un şiddetle cezalandırılmasını ve gerekirse diğer insanlara ibret olsun diye işkenceyle öldürülmesini önerdiler. Tabii bu düşünceyi savunanların başında tapınak kahini geliyordu. Tapınak kahini bununla da kalmıyordu. Halkın da kendisi gibi düşündüğüne kralı inandırmak için bir gün önceden adam tutmuştu. Hazreti Nuh Kral Mahvil'in huzuruna çıkarıldığında sarayın önünde toplanarak Hazreti Nuh'un aleyhine slogan atacaklardı. Kral da halkın öfkesinden korkarak Hazreti Nuh'u ölümle cezalandıracaktı. Kral danışma heyetiyle yaptığı bu kısa istişareden sonra Hazreti Nuh'un huzura getirilmesini emrettim.

0: korkuyor musunuz? Gerçekten bunu merak ediyorum.
1: Kral Mahvil Hazreti Nuh'a dönerek,
0: nedir bu senin hakkında işittiğim? Benim ve atalarının dinine nasıl karşı koyarsın? Yaptığın nasıl bir sihirdir ki tanrılarımızın heykellerini yere düşürebiliyorsun? Sana bu sihri kim öğretti?
1: Hazreti Nuh.
0: Hala onlardan tanrı diye söz edebiliyorsunuz. Onlar gerçekten tanrı olsalardı kendilerini korumazlar mıydı? Ben Allah'ın kulu ve rasulüyüm ve sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan kork ve ona hiçbir şey ortak koşma. Atalarıma gelince ne babam ne dedem hiçbir zaman sizin putlarınıza tapmadılar. Onlar İdris peygamberin ve Şit peygamberin yolundaydılar. Sizin heykellerini diktiğiniz Yeug, Yegus, Ved, Suva ve Nes de bir zamanlar salih insanlardı. Sizler sonradan gelenler onları putlaştırdınız.
1: Kral Mahvil,
0: bu babalarımızın dini. Biz onları bu din üzere bulduk.
1: Hazreti Nuh'sa cevap verdim.
0: Babalarınızın takip ettiği yol sizi cehenneme götürse de onları takip mi edeceksiniz?
1: Kral Mahvil oracıkta Hazreti Nuh'un ölüm emrini verecekti ama sinirlerine güçlükle hakim olabildim. Yaşlı bir insanın nasıl böyle korkmadan konuştuğunu merak ediyordum.
0: Tekrar sordum. Duyduğuma göre yıllardır tanrılarımız aleyhinde konuşuyorsun. İnsanları da kendi inancına davet ediyorsun. Kaç kişi seni dinledi? Bu zaman zarfında kaç kişi sana inandı? 5 mi? 10 mu? Yoksa hiç mi? Böyle giderse halkın sana inanması için binlerce yıl yaşaman gerekecek. Ha, belki de bir sihirle hepimizi yok edersin ve dünya sadece sana ve inananlara kalır. Ha, ne dersin?
1: Hazreti Nuh onun böyle gayri ciddi konuşması karşısında soğukkanlılığını koruyarak,
0: ben bir uyarıcıyım. Görevim sadece anlatmak. Doğru yola iletmek Allah'ın bileceği şey.
1: Kral konuşarak Hazreti Nuh'la başa çıkamayacağını anladı.
0: Sen bu tavırlarında ısrar edersen seni zindanlarda çürütürüm.
1: Ha, pişman olup özür dilersen seni affederim.
0: Hazreti Nuh'sa Allah'ın istemediği bir şey yapmaktansa zindanlar bana daha sevimli gelir. Sahte tanrılarından hiçbir zaman özür dilemeyeceğim. O günü boşuna beklersin.
1: Kral Mahvil Hazreti Nuh'un meydan okumasına çok öfkelendi.
0: Derhal bunu zindana atın. Ona bir damla su vermeyin ve kimseyle görüştürmeyin.
1: Bile işaretiyle Hazreti Nuh'u götürmelerini emretti. Sonra danışma kurulundaki adamlarına dönerek,
0: tanrılarınızın kırılan heykellerinin yerine daha büyüklerini yapın. Onları baştan ayağa süsleyin. Bunun için hiçbir masraftan kaçınmayın. Gelecek bayram gününde bütün halkımız tanrılarının sapasağlam yerinde durduğunu görsünler.
1: Bu esnada sarayın dışında kalabalık bir grubun bağırışmaları duyuldu. Sesleri giderek artıyordu. Bu sesleri duyan kahin sinsi sinsi gülerken, Kral Mahvil,
0: ne oluyor dışarıda?
1: O dakikalarda bir asker dışarıdan gelerek selam verdi ve
0: Kral Hazretleri, insanlar dışarıda toplanmış, Nuh'u ölümle cezalandırmanızı istiyor.
1: Kral Mahvil halkın kendi işine karışmasından hiç hoşlanmazdı.
0: Asker, dışarıdakilere söyle, eğer Nuh'un yanına gitmek istemiyorlarsa derhal dağılsınlar.
1: Kahin sesindeki tereddütü gizlemeye çalışarak,
2: efendim, emir buyurursanız Nuh'a inananları da zindana atalım diyorum. Onlar da halkın kafasını karıştırabilirler.
0: Nuh'a inananların sayısı kaç kişi?
2: Efendim, tam olarak emin değilim ama şimdilik 20 civarında olduğu söyleniyor.
0: Her tapınakta onlarca kahin görevliyken, kral ve halk sizin tarafınızdayken, siz Nuh'a inanan 20 kişiden mi korkuyorsunuz?
2: Efendim,
0: mazereti bırakın. Tapınaktaki bütün kahinleri toplasanız bu ihtiyar adamın cesaretinin zerresini bulamazsınız.
1: Kahin sözü daha fazla.

fazla uzatmanın kendi aleyhine olacağını anladım. Peki saygıdeğer kralımız, emirlerinizi aynen tapınak hizmetçilerine iletiyorum. Kahin yerlere kadar eğilip oradan ayrıldım. Hazreti Nuh'un yokluğunda müminler çok büyük üzüntüler yaşadı. Eskisi gibi bir araya gelemiyorlardı. Onları bir arada görenler hemen askere şikayet ediyordu. Müminlerin yapabildiği tek şey Hazreti Nuh'a bir zarar gelmemesi için Allah'a dua etmekti. Her gün Hazreti Nuh'un oğluna bir gelişme olup olmadığını soruyorlardı. Hazreti Nuh ise zindanda kavmi için gece gündüz dua ediyordum. Allah'ın onlara hidayet etmesini, kafirlerin müminlere eziyet eden ileri gelenlerinin ise cezalandırılmasını istiyordum. Hazreti Nuh'un duası kabul oldu. Onu zindana atan Kral Mahvil şiddetli bir baş ağrısına tutuldu. Ülkedeki hiçbir hekim onun baş ağrısına çare bulamadı. Ağrıları o kadar şiddetliydi ki bir süre sonra aklını kaybetti. Kralın delirdiğini halktan gizlemek için büyük bir çaba sarf ettiler. Fakat kısa bir süre sonra bütün halk olaydan haberdar oldu. Onun Hazreti Nuh'u hapsettiği için hastalığa tutulduğuna inanıyorlardı. Kral yenilenen tapınağı göremeden, aklını kaybettikten bir hafta sonra öldü. Kral için çok büyük bir tören düzenlediler. Onun ölümünden sonra Hazreti Nuh'u sorumlu tutanlar kahinin de kışkırtmasıyla protestolar düzenlediler. Kralın yerine geçen oğlu Dermesil'in onu cezalandırmasını istiyorlardı. Fakat Dermesil buna cesaret edemedi. Babası Mahvil defnedildikten sonra bir bahaneyle Hazreti Nuh'u serbest bıraktı.

Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hak getirmiş seni kendin bilesin, ta ona can ile kulluk kılasın. Zikru fikrin hemen Allah olsun, meşhedin ol ulu dergah olsun. Allah seni kendisini bilmen için ve ona candan kulluk etmen için yarattı. Dilinde ve gönlünde daima Allah olsun. Uğruna can verdiğin yer yine Allah'ın yüce huzuru olsun.

Ey gönül, bir derde düş kim, anda derman gizlidir. Gel karış bir kadreye kim, anda umman gizlidir. Terk edip canu cihanı, giy feragat cübbesin. Bu feragat cübbesinde sırrı sultan gizlidir. Değme bir derviş fakiri hor görüp hor bakma kim, gönlünün her köşesinde arş-ı rahman gizlidir. Muhib ise can-ı dil bulur hayat-ı cavidan, dervişin her bir sözünde âb-ı hayvan gizlidir. Gör bu Eşrefoğlu Rumi bahr-ı aşkta neyledi, can-ı bahşı terk edip can-ı cihanda gizlidir.

Merhaba sevgili dinleyenler. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel mısraların sahibi Eşrefoğlu Rumi'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Eşrefoğlu Rumi 1377 yılında dünyaya gelir. İsmi Abdullah'tır. Künyesi Abdullah Rumi bin Seyyid Ahmet Eşref bin Seyyid Muhammed Suyufi'dir. İbnül Eşref, Eşrefzade, Eşref-i Rumi, Abdullah İzniki ve Abdullah-ı Rumi nisbesiyle meşhur olmuştur. Eşrefoğlu Rumi ilk eğitimini ailesinden alır. Daha sonra Bursa'ya giderek Çelebi Sultan Mehmet Medresesi'nde öğrenimine devam eder. Gördüğü rüya üzerine medreseden ayrılarak kendisine bir mürşit bulma gayesiyle önce Emir Sultan'a gider. Fakat Emir Sultan yaşlılığı gerekçesiyle kendisini kabul etmez. Bunun üzerine Eşrefoğlu Rumi Hacı Bayram Veli'ye intisap eder. Hacı Bayram Veli seyr-i sülükunu tamamlayan müridine Bayramiye icazeti vererek

onu dergaha imam olarak tayin eder. Daha sonra da kızıyla evlendirir. Eşrefoğlu Rumi bir süre sonra İznik'e gider ve İznik'te inziva hayatı yaşar. Bu sürecin ardından tekrar Hacı Bayram Veli'ye giderek tasavvuf yolunda daha ileriye gitme arzusunu bildirir. Hacı Bayram Veli onu Suriye'nin Hama kasabasında bulunan Kadiri Mürşidi Şeyh Hüseyin el-Hamevi'ye yönlendirir. Ailesiyle beraber Hama'ya giden Eşrefoğlu, burada ayağının tozuyla 40 gün halvete girerek Kadiri icazetnamesi alır. Buradaki riyazetin ardından tekrar İznik'e dönen Eşrefoğlu Rumi, vefatına kadar burada kurduğu dergahta irşat faaliyetini yürütür ve 1469 yılında İznik'te vefat eder. Tecelli şevki didarın beni mest eyledi hayran. Enel hak sırrın canım onun için kılmadı pinhan. Yüzün görelden o yarin kamu mahvoldu hep varım. Fena oldum beka buldum bekada olmuşum sultan. Benim o dertli dermanı benim her madenin kanı. Benim o dürri bi hemta benim o bahri bi payan. Görürsün sureta Adem, benim emrimdedir alem. Felekler ve melekler hep bana mahkumdur insü can. Cihan tılsımının bendi benim elimdedir şimdi. Benim bugün bu meydanda benimdir top ile çevgan. Ne bilsin mantıkut tayrı Süleyman olmayan mürgan. Ne bilsin gökçe boncuğu cevahir bilmeyen nadan.

Eşrefoğlu Rumi'nin şiirleri tasavvufi neşeyle yoğrulmuştur. Hece ve aruz veznini başarıyla kullanan Eşrefoğlu, şiirleri en çok bestelenen şairler arasında yer alır. Eşrefoğlu Rumi'nin başlıca eserleri, 20'den fazla nüshası mevcut olan Divan-ı İlahiyat, tasavvufa dair ahlak ilkelerini ele aldığı Müzekkin Nüfus, tarikat adabını ve Ehl-i Beyt'e olan muhabbetini dile getirdiği Tarikatname'dir. Bu eserlerin yanında kaynaklarda Delail-ün Nübüvve, Fütüvvetname, İbretname, Mazeretname, Elestname, Nasihatname, Hayretname, Münacatname, Esrar-ü Talibin isimli eserlerin de Eşrefoğlu Rumi'ye ait olduğuna dair bilgiler nakledilmektedir. Diyanet Radyomuzun değerli dinleyicileri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri Eşrefoğlu Rumi'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

0: İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo, severken...

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı.

anırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik. Kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık. Sonra evlerinize. Sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: İyi yayınlar, ben İzmir'den Berat. Halamı çok seviyorum.
2: İyi yayınlar, ben İzmir'den Yusuf. Sıradaki ilahi çok kıymetli anneme gönderebilir misiniz?

Selamun aleyküm. Mehmet Emin Ay'ın söylediği, ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım ilahisini tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine ve aileme hediye etmek istiyorum.

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben Safiye Bilge. Ilgaz'dan herkese merhaba. Sıradaki ilahiyi canım anneme göndermek istiyorum.

İyi akşamlar Diyanet Radyosu ailesi. Ben Kadir. Ankara'da bulunan Ekrem kardeşime kucak dolusu selamlar gönderiyorum ve ona ağlama karanfil ilahisini armağan ediyorum. Çalarsanız memnun olurum. İyi yayınlar diliyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Selamun aleyküm. Umut Mürare'den Yan Gönlüm İlahisi'ni tüm Diyanet Radyo dinleyicileri için çalarsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar. Mersin'den selamlar.

içinde yaradan yardır, sanmak zalim nettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şahı, her şeyin bir vakti vardır. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kahramanmaraş'tan Zeynep. Canım annem ve canım babam için hasret kafesi parçasını istiyorum.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum Diyanet Radyo dinleyenlere. Tarsus'tan arıyorum. Kuşlar ilahisini canım kızım için, damadım için, Ağrı'daki torunlar, Tarsus'taki ve Afşin'deki torunlar için istiyorum.

İskenderun'dan Dünya'nın Yıldız. Taner Zincioğlu'ndan bir şey, dişe toprağı ilahisini istiyorum. Kahramanmaraş'taki tüm akrabalarımıza gelsin, tüm dinleyenlere gelsin, selamlar olsun.

Geçilmez geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte işte o eteğe.

Kafama takılanlar az sonra. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

kılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: kafama takılan şu. Sıkıntılı zamanlarda, yani bir musibet söz konusu olduğunda insanlarda çok farklı davranış örnekleri gözleniyor. Bazıları olayları sabır ve metanet içinde karşılarken, bazıları hırçın bir tavır içine girip isyan görüntüsü sergiliyor. İnsanlardaki bu davranış farklılıklarını nasıl anlamalıyız? Acaba sıkıntılı zamanlarda inançlar sarsılıyor mu?
1: Özellikle ağır musibet dönemlerinde insanların sosyal, psikolojik ve hatta inanç bakımından savrulma yaşadıkları tarihte görülen bir gerçek. Ana kategoriler olmakla birlikte insanların geneli temelde iki gruba ayrılır böylesi dönemlerde. Birincisi, musibet ve afeti kabullenip çözüm arayanlar, ikincisi ise musibet üzerinden isyan görüntüsü sergileyenler. Birinci grup toplum içinde sorun oluşturmaz, esas sorun oluşturan ikinci grup. Bu kesim musibeti başkalarından bilir, kendi başlarına gelmeyeceğini düşünür, gelince de haksızlık görür ve isyan eder. Günümüzde yaşanmış koronavirüs hadisesi tam da bu tür tavır ve davranışların sergilendiği bir arena görüntüsü vermekte. Salgın ortamında bilinçli ve sorumlu insanlar çözüm aramaya veya çözümün bir parçası olmaya çalışırken, diğerleri hiçbir sorumluluk almadıkları gibi üretilen çözümü küçük görme ve işlevsiz kılma yolunu seçerler. Bu da musibetin daha fazla büyümesine yol açar.
0: Tarihte bu tür olaylar olmuş mu? Olduysa nasıl bir tavır takınılmış?
1: Bu tür musibetler her dönemde yaşanmış. İnsanlar tecrübe, bilgi birikimi ve var olan tedavi yöntemleriyle bu hastalıkla mücadele etmeye çalışmışlar. Bazı eski din ve kültürlerde bu tür hastalığın şeytan, hastaların ise içine şeytan girmiş lanetli insanlar olduğu inancı yüzünden çok kötü muameleler ortaya konulmuş. Bugün bile sağlık sisteminin yetersiz kalması dolayısıyla bazı ülkelerde yaşlı insanların nasıl ölüme terk edildiği görülüyor. Bu görüntüler, böylesi dönemlerde insana verilen değerin nasıl yerlerde süründüğünün acı örnekleri.
0: İslam özelinde düşünülürse nasıl bir görüntü söz konusu?
1: Hazreti Peygamber başta olmak üzere, sahabe ve sonraki İslam alimleri bu tür olayları inanç açısından ilahi bir ceza veya birilerinin laneti şeklinde değil, tamamen doğal bir gelişme ve adetullah, sünnetullah çerçevesinde bir imtihan olarak görmüşler ve bu doğrultuda çözüm üretme yoluna gitmişler. Kimseyi suçlamadan musibetin üstesinden nasıl gelineceğinin yollarını aramışlar. Önerilen en iyi çözüm, bugün dahi geçerli olan karantina ve izolasyon. Peygamberimiz bu konuda, bulaşıcı bir hastalık çıkan yerlere insanlar gitmesin. Oralarda bulunanlar da dışarı çıkmasınlar. Bulaşıcı hastalığı olan, sağlıklı olanın yanına yaklaşmasın. Talimatlarını vermiş. Bunun uygulanmasını ikinci halife Hazreti Ömer, bulaşıcı hastalık çıkan bir şehre girmeyip, geri dönerek bizzat göstermiş.
0: Konumuza gelirsek, bu dönemde insanlar nasıl bir inanç savrulmasına uğrar?
1: Efendim, İmam Maturidi, böylesi olaylar karşısında insanların dört tür davranış sergilediği tespitinde bulunur. A. Sıkıntılı zamanda inançlı, rahatlık zamanında inkarcı ve nankör. B. Tam tersi rahatlık zamanında inançlı, sıkıntı zamanında inkarcı ve nankör. C. Her iki durumda da inkarcı. D. Her iki durumda inancında, ibadetinde ve edebinde.
0: Bunu nasıl değerlendirmemiz lazım?
1: Öyle görünüyor ki sıkıntılı zamanlarda bazı insanlar inançlı olmaya yönelirken, bazıları tam aksine inançsızlığa kaymakta. Bunların dışındaki iki kesim asla inançlarından ödün vermiyor. İnanan inancında sabit, inanmayan da inkarında sabit. İlk iki grup her iki yöne de kayabilmekte. Anlaşılıyor ki bu iki grubun ne sabitesi ne de inançta tutarlılık gibi bir derdi var. Aslında bunların inançlarının olup olmadığı bile tartışılabilir. Söz gelimi rahatlık zamanında inanmış görünüp, sıkıntı zamanında terk edenleri Maturidi, münafık veya münafık karakterli kişiler olarak niteler. Çünkü bunların inanç diye bir kaygı ve değer duygusu yok. Onlar nerede, nasıl ve ne şekilde rahat ediyorsa oraya yönelirler. Onların birinci amacı inanç ve değer değil, her zaman rahat ve refah içinde olmak. Bu yüzden bunlar beklemez, ilk gelen araca binerler. Kendilerinden başka kimseyi de düşünmezler.
0: Sıkıntılı zamanda bazı insanlar niye inanca yönelir?
1: Çünkü bunları inanca yönelten biraz da çaresizlik. Kur'an'da bu şöyle anlatılır. İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi, Rabbine yönelip ona yalvarır. Sonra Rabbi ona katından bir nimet verince, daha önce yalvardığını unutur ve yolundan saptırmak için Allah'a ortaklar koşmaya kalkışır. Denizde büyük bir tehlike ile yüz yüze geldiğinde, bütün taptıklarını ve dayandıklarını unutur, sadece Allah'a yalvarır ve yakarır. Allah kurtardığında ise yüz çevirip gidersiniz. İşte böyle nankördür insanoğlu. Günümüzde de ölümle yüz yüze gelen inançsızların nasıl dua ve yakarışa yöneldiklerine zaman zaman şahit olunur. Ama bunlar sıkıntı halleri geçince, ayette de ifade edildiği gibi eski hallerine derhal dönerler. Sadece inkarcılarda değil, ibadet ve itaatten uzak inançlı insanlarda da benzer davranışlara rastlanır. Bunlar ihtiyaç ve sıkıntı zamanı yalvarıp yakarırlar, hatta türbelerin yolunu tutarlar. Ama ihtiyaçları hallolup sıkıntıları geçince eski hallerine dönüverirler. Bu iki grubun inançları sabun köpüğü veya yalancı şafağa benzer. Kalıcılıkları ve tutarlılıkları söz konusu değil.
0: Diğer iki grubu nasıl değerlendirmeliyiz?
1: Diğer iki grup inançlarında sabit ve tutarlı. Anlık ortaya çıkan afet ve musibetlerle bunların inançları sarsılmaz. Ancak uzun süreli krizler söz konusu olduğunda, bu kesimlerin de inançlarında zaman zaman kırılmalar yaşanır. Avrupa'da ortaya çıkan salgın hastalıklar, kilisenin dayanılmaz baskısı, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan büyük savaşlar, ciddi inanç kırılmalarına yol açtı. Batı'da inanç karşıtı akımların güçlenmesinin temel nedeni, büyük ölçüde bu olaylar. İslam dünyasında ise yüzyıllardır süren sömürge yönetimleri, ardından ortaya çıkan batıcı anlayışlar, dindar insanların inançları üzerinde ciddi tahribata yol açtı. Hala bu gelişmenin yaraları sarılabilmiş değil İslam dünyasında.
0: Bunun sonuçları kısaca ne oldu?
1: Sonuçta İslam dünyasında üç eğilim ortaya çıktı. A. Batılı değerleri yerli ve milli değerlere tercih edenler. B. Güncel gelişme ve ihtiyaçları göz ardı edip geleneksel değerleri olduğu gibi koruyanlar. C. Geleneksel değerleri koruyarak günceli takip etmeye çalışanlar. Şu anda İslam dünyasında çeşitli adlar altında bu üç eğilimin çatışması yaşanmakta. Ancak ilginç bir gerçek, bunların üçü de iç içe geçmiş durumda. Bazen kimin nerede olduğunu, kimin samimi, kimin fırsatçı olduğunu tespit etmek bile imkansız. Anlık veya uzun vadeli gelişmelere göre insanlar garip savrulmalara maruz kalmakta. Kur'an'daki şu ayet bütün bunları özetlemekte. De ki, herkes kendi mizaç ve aldığı terbiyeye göre davranır. Rabbiniz kimin doğru yolu tuttuğunu çok iyi bilir. Demek ki insanların mizacı ve samimiyeti, rahat ve refah zamanlarında olduğu gibi, sıkıntı ve zorluk zamanlarında da ortaya çıkmakta. Şükreden ve sabreden kazanmakta, aksi davranan kaybetmekte.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil, güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim bugün sizlerle birlikte Tokat vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Orada Tokat Mevlevi Hanesi bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Menakibül Arifin'de anlatıldığına göre Selçuklu Veziri Muhyiddin Süleyman Pervane, Konya'dayken intisap ettiği Fahreddin-i Iraki Hazretlerini Tokat'a davet etmiş ve burada kendisi için bir hankah yaptırmış. 14. yüzyılda da Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi tarafından Tokat'a halifeler gönderildiğini biliyoruz. Bu tarihlerden itibaren Tokat'ta Mevlevilik yaygınlaştığı ve birkaç Mevlevihane inşa edildiği halde maalesef günümüze yalnız 18. yüzyılda kurulan Tokat Merkez Soğukpınar Mahallesi'nde Bey Sokağı ile Eski Hükümet ve Beyhamam Sokakları arasında bulunan Mevlevihane ulaşmıştır. 1066 yılında hicri olarak Tokat'tan geçen Evliya Çelebi Hazretleri, usta neyzenler eşliğinde haftada iki gün Mevlevi mukabelesi yapılan Tokat Mevlevi Hanesi'nden Beşiktaş Mevlevi Hanesi derecesinde gelişmiş önemli bir Mevlevi tekkesi diye bahsetmekte efendim bu yapıdan. Evliya Çelebi merhuma göre 1. Ahmet'in veziri olan Muslu Ağa, Mevleviler için bir vakıf kurmuş ve kendi konağının bulunduğu geniş arazinin bir kısmına bu Mevlevihaneyi inşa ettirmiş. Asıl vakfiyesi henüz bulunmamakla birlikte Tokat Mevlevihanesi'nin son şeyhi Mehmet Hadi Dede Efendi'nin Konya Çelebisi'ne yazdığı 1911 tarihli mektupta Mevlevihane'nin 1048 yılında Muslu Ağa namındaki Tokatlı bir zat tarafından tesis edildiğinden ve Mesnevi'nin ilk mısrağına ebced hesabıyla düşürülen tarihi belirten Muslu Ağa, sahte in tek yara Mevleviyan ta ibadet mi konet goft Mevlana zi pişi tarihiş bişnev ezney çün hikayet mi konet beyitlerinin tekkede bulunan bir kitabe üzerinde bulunduğundan bahsetmekte. Ancak Evliya Çelebi'nin Sultan 1. Ahmet'in veziri olduğunu belirttiği Muslu Ağa, resmi kayıtlarda Tokat Şer'iye Sicilleri arşivinde Yeniçeri Ağası diye kayıtlı. Kıymetli dostlar, Hicri 1115 tarihli hüccete göre Muslu Ağa'nın yaptırdığı Mevlevihane zamanla yıkılmış. Yalnız arsası kalmış. Meşihat'ta bulunan Müderris Mehmet Efendi bin Danişi Ali Efendi Mevlevihane'yi tekrar inşa ettirmiş. 1792 yılında Tokat büyük bir yangın geçirmiş efendim. Mevcut semahaneyi içeren ana binanın taşıdığı Osmanlı barok empire mimari unsurlarından 19. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirilebildiği için bu yangından sonra yenilendiğini tahmin ediyoruz. Kıymetli dostlar, tekkeler kapatıldıktan sonra 1934 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilen Mevlevihane, ana binasına el konulmuş ve Muslu Ağa konağı son şeyh ailesine iade edilmiş. Uzun süre boş kalan ana bina 1939 yılında tamir ettirilerek 10 yıl boyunca Jandarma Alay Komutanlığı tarafından kadınlar hapishanesi olarak kullanılmış. 1949'da selden zarar görerek onarılmış, ayrıca 1954 ve 1996 yılları arasında Kur'an kursu vazifesi görmüş. 1976 yılında gerek süsleme gerekse mimari bakımdan büyük değer taşıyan ana bina ve harem korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilmiş. Ancak eksik tescillenme yüzünden Mevlevihane külliyesi parçalanıp bozulmaya başlamış. Bazı parseller İfraz yoluyla satılmış ve matbahla türbe yıkılıp yerine askeriyeye ait binalar yapılmış. Bahçe arsası üzerine Jandarma Alay Komutanlığı'na ait büyük bir yapı inşa edilmiş. 1990 civarında matbahla türbe yerine yapılan binalar da yıkılmış ve Jandarma Alay Komutanlığı'nın binası Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Ocağı'na tahsis edilmiş. Kıymetli dostlar, tekkelerin kapatılması sırasında Mevlevihane ihata duvarıyla çevrili 3000 metrekarelik bir arazi üzerinde yer almaktaydı.
İki renkli kesme taştan basık kemerli avlu kapısından girilen küçük bir avlu etrafında müstakil bir türbe, türbenin güneyinde bir matbah ve onun doğusunda iki katlı semahane, dedegahın hücreleri, meydan odası ve şeyh dairesini ihtiva eden ana bina yer alıyordu. Ana binanın doğusunda bir hamam, köşede tekkenin selamlık bölümü, şeyhe ait iki katlı muslu ağa konağı o dönemin yapıları arasındaydı. Bazı mezar taşlarının arka bahçede bulunmasından bahçenin bir kısmının hamuşan olduğu düşünülebilir. Günümüzde sadece giriş kapısı ve iki yanındaki

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım. Yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Nefsimiz ona günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah bazen insanı sıkıntıyla, kederle, hastalıkla imtihan eder. Kulunun olgunluğa ulaşmasını sağlar. Sen bir cefada bulunursan, noksandan, hatadan kurtulup, kemale, olgunluğa yönelmeni isteyerek sana bir imtihan verir. Gelen imtihan gam ve keder değildir. Senin için bir hazinedir. İç sıkıntısı, gönül darlığı gelince çaresine bak. Şekvaya düşüp şikayet etme. İç rahatlığı, huzur ve neşe bulunca o rahatlığı, huzuru bir çiçek gibi sula ve o huzuru artırmaya çalış. Meyve verince o meyvelerden dostlarına da dağıt.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İçki, bilgi ve aklın düşmanıdır. İçkinin adı gerçekte kavga ve gürültüdür. İnsan ne kadar akıllı olursa olsun, ne kadar bilgili olursa olsun, kendisini içkiye verirse işleri bozulur. İnsan ne kadar haya sahibi, nazik ve iyi davranış sahibi olursa olsun, içki içince kaba olur. Davranışlarını kontrol edemez. Ne yazık ki insan hayasını, aklını, idrakini ve bilgisini bu içkiye vermiş olur. Şarap mideye girer, sözler dışarı çıkar.

Hak getirmiş seni kendin bilesin. Ta ona can ile kulluk kılasın. Zikrü fikrin hemen Allah olsun. Meşhedin ol ulu dergah olsun. Allah seni kendisini bilmen için ve ona candan kulluk etmen için yarattı. Dilinde ve gönlünde daima Allah olsun. Uğruna can verdiğin yer yine Allah'ın yüce huzuru olsun.

Kıymetli kardeşlerim, Yüce Kitabımızda adı geçen peygamberlerden biri de Hazreti Süleyman aleyhisselamdır. Hazreti Süleyman, kudret, güç ve iktidar sahibi bir peygamberdir. O, dini alanda maddi ve manevi hükümranlığın temsilcisi olmuştur. Tüm maddi imkanlarla birlikte manevi boyutun bir anlamda sultanlığı olan peygamberlik de ona nasip olmuş ve sahip olduğu şan, şeref ve güce rağmen yaratıcısından bağını ve bağlılığını kopartmamıştır. İnsanlara ve cinlere hükümdar olan Hazreti Süleyman aleyhisselam kullukla Allah'a boyun eğmiş, emrine amade olmuş ve ona gerçek manada teslim olmuştur. Hazreti Süleyman aleyhisselamın bütün bunlarla birlikte aynı zamanda hayvanların dilinden anladığı, karıncalarla konuştuğu, rüzgara hükmettiği, cinlerle münasebette bulunup onları kontrolü altında tuttuğu ve onlara Mescid-i Aksa'yı yaptırdığına dair de rivayetler bulunmaktadır. İşte Hazreti Süleyman aleyhisselamın Neml suresinin 19. ayet

kelimesinde yer alan duasını bugün beraberce hatırlamış olacağız. Buyuruyor ki Rabbimiz, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ ف۪ي عِبَادِكَ الصَّالِح۪ينَ. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve şöyle dedi. Rabbim, gerek bana, gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimede üç şeyin talep edildiğini görüyoruz. Birincisi, Hazreti Süleyman Aleyhisselam hakkıyla şükredebilmeyi, sahip olduğum şeylerden dolayı Allah'ım diyor. Bana ve anne babama verdiğin nimetlerden dolayı sana gerçek manada şükredebilmeyi bana lütfeyle. Kıymetli kardeşlerim, şükür müminin yapması gereken en önemli fiillerden, davranışlardan biridir. لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ buyuruyor Cenab-ı Allah. Eğer şükrederseniz ziyadeleştirip artırarım. Nimetlerin devamı şükre bağlıdır. Şükür her nimetin kendi cinsinden yapılmalıdır. Yani sadece elhamdülillah demek bir şükür değildir elbette. Varlığın şükrü, hayatın şükrü, sahip olduğumuz zamanın ömürden dolayı ortaya koyacağımız şükür, hayatımızı, yaşantımızı Rabbimizin yolunda kullanmamızdan geçer. Kalbin şükrü her daim Allah ile meşgul olmak demektir. Aklın şükrü, aklımızı hayırlı işlerde, güzel işlerde kullanmamız, insanların faydasına, faydalı olacak şeyleri elde etmesine yönelik kullanmamızla yerine getirilmiş olur. Malımızın şükrü zekatla, infakla söz konusu olur. Dilin şükrü, dilimizi günahlardan uzak tutmak, dilimizle, konuşmalarımızla kimseye zarar vermemekle ortaya konulmuş olur. Hülasa her nimetin şükrü kendi cinsindendir. İlmimizin şükrü, bilgimizi insanların istifadesine kullanmamız da ortaya çıkar. Öyle gösterilmesi gerekir. Müminin her durumda ve şartta ortaya koyması gereken bir tavırdır şükür. İbadetle de bunu ortaya koyarız elbette ve peygamberi bir tavırdır. Peygamberlerin, bakın işte Hazreti Süleyman Aleyhisselam, sana hakkıyla şükredebilmeyi bana nasip eyle diyor. Hakkıyla şükreden bir kul olabilmek. Bütün peygamberlerin gayreti bu yönde olmuştur. Malumunuz farklı rivayetlerle bildirilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece ibadetlerine devam eder, namaz kılar, secdelerde uzunca dualar eder, gözyaşı dökermiş de bir rivayete göre arkadaşlarından biri, bir rivayete göre Hazreti Ayşe validemiz kendisine, ya Resulallah niye bu kadar kendinizi yorarak ibadet ediyorsunuz, siz gelmiş ve geçmiş günahları affolunmuş bir insansınız dediklerinde onlara, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap vermiştir. Cenab-ı Allah'a şükreden bir kul olma gayretiyle yaşama, böyle gayret ve çaba gösterme bir mümin için oldukça önemlidir. Bu noktada şunu da hatırlatmış olalım. Cenab-ı Allah'a şükretmek önemlidir, bir mümin tavrıdır. Ama bununla birlikte iyilik gördüğümüz insanlara teşekkür etmek de yine bizim İslami ve insani bir görevimizdir. Zira Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, insanlara teşekkür etmeyen Rabbine şükredemez. İşte Hazreti Süleyman Aleyhisselam duasında bir, hakkıyla şükredebilmeyi, verdiğin nimetlere hakkıyla şükredebilmeyi nasip eyle. Ve ikinci talebi, hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Bir hayat yaşıyoruz, bir ömür yaşıyoruz ama bu hayatın içerisinde Rabbimizin hoşnut kalacağı eylemleri yapabiliyor muyuz? Bunu düşünerek ömrümüzü sürdürmeli, hayatımızı bereketlendirmeliyiz. Rabbimizin hoşnut kalacağı eylemleri yapabilmek için Cenab-ı Allah'tan yardım diliyor Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Biz de dilemeliyiz. Rabbimizin iyi ve güzel işlerimizi kolaylaştırması, iyi ve güzel işleri yaparken her türlü zorlukların önümüzden kalkması,

0: yapması, hayır kapılarının bizler için açılması için her daim Rabbimize dua etmeliyiz. Rabbimizin rızasını kazandırmayı bırakın, rızasını kaybettirecek amellerden de ısrarla uzak durmalıyız. Duanın bir anlamda mefhumu muhalifinden de bu çıkıyor. Rabbimizin hoşnut olacağı iyi işler yapmak için Cenab-ı Allah'a dua ederken, onun hoşnut olmayacağı eylemlerden, fiillerden kaçınmayı da hep Rabbimizden istemeliyiz. Ayetin içerisinde yer alan üçüncü talebi de Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın şu: rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. İyi kulların arasına girmek, iyi bir çevrede olmak, iyi insanlarla beraber olmak, iyi insanlar arasından, iyi insanlardan sayılmak Cenab-ı Allah'ın kullarına bir rahmetidir elbette. İyi arkadaş, iyi çevre insanı doğruya, iyiye ve güzele götürür. O yüzden Cenab-ı Allah yüce kitabımızda bizlere şöyle buyuruyor: ya eyyühellezine amenuttakullah ve kunu ma'as-sadikin. Ey iman edenler, Rabbinizden gerçek manada ittika edin, takva sahibi olun. Ama sadece kendinizin takva sahibi olması yetmez. Ve kunu ma'as-sadikin, sadıklarla, iyilerle beraber olun. İyilerle beraber olmak, iyileri çevre edinmek mümin için oldukça önemlidir. Rabbim bizi iyilerle beraber eylesin her daim. İyi işlerimizde muvaffak eylesin. Üzerimizdeki nimetlerini de Cenab-ı Allah daim eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

güzelliğin on par etmez. Şu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yer bulamam gönlümdeki köşk olmasa. Tabirin sığmaz kaleme, derdin dermandır yâreme, ismin yayılmaz aleme, aşıklarda meşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı, bu düğümü kim çözerdi? Koyun kur dile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Güzel yüzün görülmezdi, bu aşk bende dirilmezdi. Güle kıymet verilmezdi, aşık ve maşuk olmasa. Senden aldım bu feryadı, bu imiş dünyanın tadı. Anılmazdı Veysel'in adı, o sana aşık olmasa. Bazen bir şeyin kıymeti kendinden daha ziyade ona atfedilen nazarda gizlidir. Öyle ki o şey kendi taşıdığı kıymetin çok ötesinde bir değere haiz olur. Bir karış toprak vatan bilindiyse şayet yardan, serden geçilir, uğruna canlar feda edilir. Ay yıldızın işlendiği bez artık bir bayraktır, ülkenin ve bağımsızlığın sembolü olmuştur. Bir yavruya annenin gözüyle bak hele, en korkak tavuk dahi yavrusu adına canını feda edecek kadar kendinden geçer. Yaşı nereye ulaşırsa ulaşsın, bir anne nazarında evlattır, yavrudur çocuğu. Amansız bir hastalığın pençesinde kıvranan birisi için sağlık ve afiyet muştusu sizce neyle ölçülür? Dünya ve içinde neyi verseniz mutlu eder ki bu hastayı? Heyhat, bir tarafta sağlık ve afiyetine kavuşma adına her şeyini feda edecek biçareler, diğer tarafta sıhhat ve afiyetin kıymetinden mahrum nadanlar. Aziz dinleyenler, insan kendinde olmayanı talep edip onu önemser. Bu nedenle varlık içinde yokluk çeker. Sıradanlaştırıp sizin için önem arz etmeyen bazı şeylerin hayatınızdan çıkması, belki de kıymetinin bilinmesi adına ne büyük tembihtir. Sağlıkla nefes alıp vermenin ne büyük nimet olduğunu astım krizine girenlere sormak lazım. Haftanın belli günlerini diyaliz makinesinde geçiren bir böbrek hastası için en büyük hayaldir sağlıklı böbrek sahibi olmak. Evet, bir şeyin kıymeti kendinden ziyade ona atfedilen nazarda gizlidir.

bir şeyin kıymeti kendinden ziyade ona atfedilen nazarda gizlidir. Rab kuluna değer verdiği için kul kıymetlidir. Kuluna kıymet vermezse Rab, kul nicedir.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik. Kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştık. Sonra evlerinize. Sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın.

0: oluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bakalım akşama çocuklara ne götüreceğiz?
2: Bir geceyi daha aç geçirecekler desene.
1: Maalesef.
2: Peygamberimiz de aynı durumda. Kaç gündür evinde sıcak yemek pişmiyor.
1: Öyle. Rızkı veren Allah. Ömrümüz varsa yiyeceğimiz de kursağımızdan geçecektir, ne yapalım? Bize düşen çalışmak.
2: En çok neye üzülüyorum biliyor musun?
1: Neye üzülüyorsun?
2: Sadaka ve zekat vermeye imkanım olmayışına.
1: Ben de öyle.
3: Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ve bir eşe ihtiyacı kalmadı.
4: Nasıl yani?
3: Gecelerini ibadetle, gündüzlerini oruçla geçiriyor. Önceden ticaret yapardı. Artık onu da bıraktı.
4: Ebu Derda'nın tok gözlü ve mütevazı olduğunu bilmeyen yoktur. İnsanın bildiklerini uygulaması gerektiğini söyler. Hepimizi ahiret için daha iyi hazırlanmaya teşvik eder. İnsanları, yetimleri gözetmeye, köle azat etmeye, Allah'ı zikretmeye heveslendirir. Ama bu kadarı fazla olmuş.
3: Allah'a güzel kulluk etmeye çalışıyor. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Ama dünyadan tamamen ele tek çekti.
4: Öyle olmaz ki. Peygamberimizin uyarılarından haberi yok mu?
3: Benim söylediklerime aldırış etmiyor. Bir de sen dene.
4: Sürekli oruç tutup geceleri ibadet etmekten halin kalmamış, farkında değilsin. Geçen gün peygamberimiz ne demişti hatırlasana? Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver.
5: Beni düşündüğünü biliyorum. Ama ben de kendimi düşünüyorum. Yolumuz uzun, azığımız az. Ahirette hangi amelimle Allah'ın huzuruna çıkacağım diye endişeleniyorum.
0: 86. bölüm.
6: Hazreti Peygamber'le aralarındaki antlaşmayı bozan ve onu öldürme teşebbüsünde bulunan Yahudi kabilesi Nadir oğulları ihanetleri nedeniyle Hayber'e sürülmüşlerdi ve bu sürgünü bir türlü hazmedememişlerdi. Hazreti Muhammed'den intikam almanın tek yolu Mekkeli müşrikleri ve civardaki Arap kabilelerini Allah Resulüne karşı kışkırtmaktı. Yahudi

0: İlerden bir grup Mekke'ye gelerek Ebu Süfyan ve beraberindekilerle görüşmek istediler.
1: Bu sefer Muhammed'in ve arkadaşlarının işini bitireceğiz.
2: Onunla tek başımıza mücadele etmemiz imkansızdı.
1: Neyse ki düşmanı çok. Onu öldürmek isteyen o kadar çok kişi var ki.
2: Kureyş'ten sonra Gatafanlılar ve Müstalikoğulları ile görüşelim. Onlar da destek verecektir.
1: Doğru söyledin. Onlar da bize katılırlar. Dedim ya, Muhammed'in düşmanı çok.
2: Heh, işte Ebu Süfyan geliyor.
3: Oo, Nadir oğullarının eşrafı buraya toplanmış. Hoş geldin Huyey.
1: Hoş bulduk Ebu Süfyan.
3: Hoş geldin Sellam.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk.
3: Buyurun, oturun şöyle. Yoldan geldiniz, yorulmuşsunuzdur. Amr, misafirlerimize zemzem ikram et.
2: Oh, sağ ol. Serin serin çok iyi geldi.
1: Zemzem içmeyi de özlemişiz.
3: Biraz dinlenin, yemek de yiyeceğiz. Nasılsınız görüşmeyeli? Yeni yurtlarınıza alıştınız mı?
2: Kimimiz Hayber'e yerleşti, kimimiz de Şam tarafına gitti. Hayber'de rahatız ama Medine'nin yerini tutmuyor tabii.
1: Adamınız yurdumuzda bize rahat vermedi.
3: Muhammed burada da düzeni bozdu biliyorsunuz. Mekke ondan önce ne kadar huzurlu bir yerdi. Şimdi kardeşler birbirine düşman kesildi. Baba oğul karşılıklı savaşır oldu.
1: Aynı şeyi Medine'de de yaptı. Önceden müttefik olduğumuz Araplar bizi yurdumuzdan çıkardılar.
3: Evet, sizin adınıza çok üzüldük. Nadir oğullarının şerefini ayaklar altına aldılar. Siz böyle bir muameleyi hak etmiyordunuz.
1: Siz de aranızdan birinin başınıza böyle işler açacağını bilmiyordunuz. Kim derdi ki Mekke eşrafı ömrünü içlerinden çıkan bir mecnunla uğraşarak tüketecek?
3: Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Neyse ki ortak bir hedefimiz var. Düşmanımız aynı.
2: Biz de buraya bunun için gelmiştik.
3: Muhammed'le ilgili planlarınız mı var?
2: Evet. Muhammed'e ve arkadaşlarına savaş açmak üzere sizinle anlaşmaya geldik.
3: Öyleyse hoş geldiniz. Muhammed'in düşmanları bizim için insanların en değerlisidir.
1: Onların işini bitirinceye kadar sizin yanınızda olacağız. Bu işbirliği karşısında duramayacaklar.
3: Bu konuda kararlı mısınız? Bu işe giriştikten sonra yarı yolda kalmak istemiyorum.
2: Sözümüzün eri olduğumuzu bilirsin.
1: Ebu Süfyan, neler olduğunu hala idrak edemedin herhalde. Adamlar evlerimize el koydular. Bizi yurdumuzdan çıkardılar. Onu topraklarımızdan defedeceğiz.
2: Güçlerimizi birleştirirsek onu ve yandaşlarını perişan ederiz. İstersen kabilenden güvendiğin adamları getir. Kabe'yi şahit tutarak yemin edelim.
3: Bunu haber alınca onlar da sizinle görüşmek isteyecektir zaten. Siz biraz dinlenin. Ben Kureyş'in söz sahiplerini Darun Nedve'de toplayayım.

0: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Ebu Süfyan bize geliş sebebinizi anlattı. Bu bizim için geri çevrilemeyecek bir teklif. Ticaret kervanlarımız Suriye yolunu kullanıyor ve Müslümanların tehdidi altında. Kervanlarımızın güvenliği için onları yok etmeliyiz.
1: Sadece bu mu? Şehrimizde ağzımızın tadı tuzu kalmadı. Ailelerimizi darmadağın ettiler. Muhammed'in ölümünü görmedikçe rahat yüzü yok bize.
3: Biz de aynı duyguları paylaşıyoruz. Gelin bu işin sonuna kadar birlikte olacağımıza dair söz verelim. Allah'ın kutsal beldesinde büyük peygamber İbrahim'in inşa ettiği Beytullah'ın yanındayız. Onun huzurunda söz verelim.
2: Canlarımızı ve mallarımızı bu yolda feda etmekten çekinmeyiz. Söz veriyoruz.
4: Söz veriyoruz.
1: Söz veriyoruz. Söz veriyoruz.
3: Biz de söz veriyoruz. Nadir oğulları tüm imkanlarıyla yanınızda olacak.
5: Evet, evet, işte bu. Çok iyi.
3: Sizler Kabe'ye hürmet gösterirsiniz. Acılara su içirir, yemekler yedirirsiniz. Beytullah'ın eksiklerini giderirsiniz. Ona develer kurban edersiniz. Hakkı söylemek gerek. Siz Kureyşliler, Muhammed ve arkadaşlarına göre Allah'a daha yakınsınız. Bu işte Rabbiniz sizi yalnız bırakmayacaktır.
6: Yahudiler tarafından yapılan teklif Kureyşlilerin iştahını kabartmıştı. Bu amaçla hem Yahudiler hem Kureyşliler civar kabileleri dolaştılar. Gönüllü olmayanları para teklifleriyle ikna ettiler. Gatafanlılar, Süleymoğulları, Esedoğulları, Fezareliler, Eşcağlılar, Mürre oğulları gibi Arap kabileleri Müslümanlara karşı müşriklerle birlikte hareket etme sözü verdiler.
7: Durum nasıl? Gatafanlılarla görüşebildiniz mi Huyey?
3: Evet Ebu Süfyan. Onları Hayber'in bir yıllık hurma geliri karşılığında ikna ettik.
7: Gatafanlılar paraya hayır diyemezler.
3: Onları iyi tanıyorsun. Seve seve kabul ettiler.
7: Fezareliler de hemen ikna oldu. Liderleri Uyeyne bin Hısn neredeyse hemen Medine'ye yürüyecekti.
3: Güzel.
7: Süleymoğulları da kabul etti.
3: Süleymoğulları Maune kuyularında yaptıklarıyla size sadakatlerini ispatlamışlardı zaten.
7: Evet, işler istediğimiz gibi ilerliyor.
3: Şükürler olsun.
7: Bak şimdi, burası Medine. Gatafan ve Fezare kuzeyde. Süleymoğulları doğuda. Kinane ile Sakifliler ise güneyde. Biz de bu taraftan gideceğiz.
3: Medine içinde de Yahudiler var. Onları da unutma. Bu kadar güçlü bir orduyla geldiğimiz haberini alır almaz içeriden harekete geçeceklerdir.
7: Onların Muhammed'le anlaşmaları sürüyor. Bizim galip geldiğimizden emin olmadıkça kıllarını kıpırdatmazlar. Ama Abdullah bin Übey'den umutluyum.
3: Muhammed'e en çok diş bileyenlerden biri de Abdullah bin Übey. O gelmeden evvel Medine'de liderliği ele geçirmek üzereydi. Muhammed bütün hayallerini suya düşürdü. Biz Yahudilerle de arası çok iyidir.
7: Bizim Medine'deki gözümüz kulağımız o. Onun sayesinde Muhammed'in planlarından haberdar oluyoruz. Ona haber gönderdim. Savaş başladığında içeriği karıştırmak da onun işi.
3: Bu sefer başaracağız Ebu Süfyan. Muhammed'i bize yaşattıklarına pişman edeceğiz.
6: Mekke'nin planlarını Medine'ye ulaştırmak için hızla yola çıkan süvariler 4 gün içinde peygamber beldesine ulaşmıştı.
8: Huza kabilesinden 2 adam sizinle görüşmek istiyor ya Resulallah.
9: Huzalılardan olduğuna göre Abbas göndermiştir onları. Mutlaka önemli bir haber getirdiler.
8: Ömer, tahmin ettiğin gibi gelenler Abbas'ın adamları. Kureyş büyük bir orduyla üzerimize doğru geliyor.
9: Geç bile kaldılar. Ebu Süfyan Uhud Savaşı'ndan 1 sene sonra yine çarpışacağız diye ant vermişti.
8: Bu sefer Nadir oğullarıyla anlaşmışlar. Gatafanlılar, Süleymoğulları, Esedoğulları ve birçok kabilede destek verecekmiş onlara. 10.000 kişiye yakın bir ordu toplamışlar.
9: Yüce Rabbimiz ne diyor? Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir. Ey Ebu Hureyre, bizim aramızda Allah'ın Resulü var. İstedikleri kadar adam toplasınlar. Allah'ın yardımı bizimledir.
8: Amin. Sayılarının çok olması bizi korkutmaz. Peygamberimiz Müslümanları toplamamızı istedi. Tahminimize göre bir hafta kadar sonra burada olacaklar.
9: Tamam. Sen Suffe'dekilere haber ver. Arkadaşlarına söylesinler. Ben de pazar yerindekileri toplayayım. Mescitte buluşalım.

0: Ne oldu acaba?
1: Resulullah bu saatte bizi toplamazdı. Önemli bir şey olmadı.
2: Evet. Hayırdır inşallah.
3: Ey Müslümanlar! Sessiz olun. Resulullah sizinle önemli bir mevzuyu görüşmek istiyor.
4: Peygamberimiz arkadaşlarına karşı karşıya oldukları tehlikeyi anlattı. Allah

0: Allah'tan korkmaları, sabretmeleri ve emirleri yerine getirmeleri halinde zafere erişeceklerine dair cesaretlendirici konuşmalar yaptı. Ve sonunda savaş taktiği olarak ne önerdiklerini sordu.
1: Geçen sefer Uhud'da senin sözünü dinlemediğimiz için çok kayıp verdik. Savunma savaşı yapalım.
2: Kadın ve çocukları sağlam kalelere yerleştiririz. Şehri bildiğimiz için güç bizde olur. Onlara tuzaklar hazırlarız.
3: Ama bu sefer karşımızda çok kalabalık bir ordu var. 10.000 kişiyi aşkın olduklarını duyduk.
4: Üstelik Medine içinde bizi arkamızdan vurabilecek gruplar var. Onlara nasıl güveneceğiz?
3: Tabii, işin o tarafı da var. Münafıklara ve Yahudilere güven olmaz.
0: Müslümanlar savaş taktiği üzerine konuşurken Selman-ı Farisi söz aldı.
5: Ya Resulallah, biz İran'dayken düşman atlılarını durdurmak için etrafımıza çepeçevre hendek kazardık.
1: Nasıl yani? Hendeklerle onların şehre girmesine mani mi olacağız?
5: Evet, aynen öyle. Sayılarının çok olduğunu söylüyorsunuz. İçerideki tehlikelerle birlikte onlara karşı durmamız çok zor. En güzeli şehre girişlerini engellemek.
6: Peki nasıl olacak bu?
1: Hangi boyutlarda hendek kazmamız gerekecek?
5: Atlıların atlayamayacakları genişlikte, süvarilerin ise içine girdikleri takdirde çıkamayacakları derinlikte bir çukur olacak.
6: Mantıklı görünüyor.
3: Evet.
1: Son sözü Allah Resulü söyler. Bakalım o ne diyecek?

Mekke-i Mükerreme'de bir gül. Yüzü dolunay gibi parlak. Teni pembeye çalan beyaz renginde. Saçları hafif dalgalı. Açık renkli ve hilal kaşlı. İki kaşının arasında bir damar. Öfkelendiğinde şişen. Mekke-i Mükerreme'de bir gül. Saçları omzuna düşer. Sakalı gür. Gözleri kara üzüm gibi siyah. O siyah gözleri daima yerde. Gökten daha çok yere bakar. Bakışları düşünceli. Boynu gümüş beyazlığında. Fil dişinden yapılmış bir suret gibi. Ashabının ardından yürür. Ve benim arkamı meleklere bırakın der. Bir şeye hayret ettiğinde elini çevirir. Konuştuğunda ellerini bir araya getirir. Öfkelendiğinde yüz çevirir. Sevindiğinde hafifçe gözlerini kapar. Gülmesi tebessüm. O gülünce dişleri dolu taneler. Mekke-i Mükerreme'de bir gül, yüzünde azamet ve hakimiyet, sözünde tatlılık, tane tane konuşan, sesi gül, teri gül, geçtiği sokaklarda gül kokusu bırakan, giyimi sade, çoğunlukla sırtında bir ihram, en çok sevdiği renk sarı ve beyaz. Yediği yemek ateşin üzerinde unla karıştırılan öğütülmüş yulaf. Biraz zeytinyağı, biber, baharat. Sofrada oturuşu hamdle, şükürle. Bir gül, ikinci yurdu Medine.

insanlık aleminin en şereflisi, iman hakikatlerinin merkezi, ihsani tecellilerin turu, rahmani sırların iniş yeri, memleketi Rabbaniye'nin seması, peygamberler gerdanlığının ortasındaki en büyük mücevher, peygamberler kervanının öncüsü, bütün varlıkların en üstünü, İzzet sancağının sancaktarı, ezel sırlarının şahidi, ilmin, hilmin ve hikmetlerin kaynağı, yerle gök alemlerinin göz bebeği, iki cihanın ruhu, dünya ve ahiret hayatının gözü, Medine-i Münevvere'de bir gül, aslın ve asaletin nurlu ağacı, yaratılışta insanların en üstünü, cismani suretlerin en mükemmeli, asıl mülk ve gerçek nimetin, göz kamaştırıcı güzelliğin ve yüce rütbenin sahibi, kalplerin tabibi ve ilacı, bedenlerin afiyet ve şifası, gözlerin nuru ve ışığı, asırlarca sevilen, yeniden sevilen, taptaze duygularla sevilen, en seçkin makamlara layık olan, en büyük dost, en şerefli sevgili, Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah oğlu Efendimiz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Medine-i Münevvere'de bir gül, her şeye rağmen ona sevdalı milyarlarca bülbül, sevinç bayrak açmış her sinede.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

geldi geçti ömrüm benim. Şol yelesi geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi. Bir göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide. Kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas olan, ab-ı hayat içmiş gibi.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Radyo dostları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programından sesimin ulaştığı tüm mekanlara gönülden sevgiler, saygılar. Bugün Din ve Hayat programında Zebur'dan bahsedeceğiz. Yazı, kitap veya metin anlamlarına gelen ve bir takım hikmetli sözlerle bazı duaları içeren Zebur, Davut Aleyhisselam'a indirilmiş ilahi kitaptır. Zebur kelimesinin çoğulu İbranice'de mizmor, Arapça'da ise zübür şeklindedir. Zebur tekil olarak Kur'an'da 3 defa geçer. Bunların ikisinde Hazreti Davud'a verilen ilahi kitap kastedilir. Bir yerde ise Zebur'dan iktibas yapılarak, andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzüne iyi kullarım varisi olacaktır diye yazmıştık buyurulur. Allah'ın birliği inancına dayanan ilahi dinlere ait kitaplardan olan Zebur, doğruluğu terk eden, ahlak kuralları tanımayan ve kötülük içinde yüzen Yahudi kavmine Allah'ın yolunu göstermek için nazil olmuştur. O, müstakil bir şeriat getirmeyip Hazreti Musa'nın şeriatını esas almıştır. Sesinin güzelliğiyle bilinen Hazreti Davud, Zebur'un bölümlerini okuyarak tebliğini yapmaktaydı. Zebur'un Davud'a verilmesi Yahudilerin Tevrat'tan sonra kitap gelmeyecektir şeklindeki iddialarını geçersiz kılmakta. Zebur başlangıçta İbranice iken Hristiyanlığın yayılmasından sonra Latince'ye çevrilmiştir. Günümüzde otantik bir Zebur nüshasının bulunduğunu söylemek mümkün olmadığı gibi ona tabi olan bir topluluk da bulunmamakta. Bununla beraber hem Yahudiler hem de Hristiyanlar ayinlerinde dua niyetiyle ona ait olduğunu iddia ettikleri bazı parçalar okumakta. Kitab-ı Mukaddis içinde yer alan mezmurların içinde 150 mezmur bulunmaktadır. İlk mezmur, ne mutlu o kimseye ki kötülerin öğüdüyle yürümez ve günahkarların yolunda durmaz cümlesiyle başlamakta. Son mezmursa, bütün nefesler Rabbe hamd etsin, Rabbe hamd edin sözleriyle son bulmaktadır. Hazreti Musa'dan sonra peygamber olarak gelen Davud Aleyhisselam'dan Kur'an'da 16 defa söz edilmekle birlikte Zebur hakkında fazla bilgi verilmemiş, sadece 3 yerde ondan bahsedilmiştir. Literatürde onun Ramazan ayının 15. günü indirilmeye başlandığı, Tevrat gibi topluca değil, Kur'an gibi parça parça geldiği, dilinin Süryanice olduğu, Davud Aleyhisselam'ın onu güzel sesiyle okuduğu şeklinde bilgilere rastlanmakta. Yaygın kanaate göre Zebur bir şeriat kitabı olmaktan çok irşat ve öğütler manzumesiydi. Onun içeriği hakkında çok az bir bilgiye sahip bulunmaktayız. Biz Davud Aleyhisselam'a gönderilen Zebur'un ilahi kitap olduğunu kabul ederiz. Bize göre Tevrat gibi Zebur da tahrife uğramış, hatta tamamen kaybolmuştur. Bugün Kitab-ı Mukaddes içinde yer alan mezmurlar Davud peygambere gönderilen kitap olmayıp onun tahrif edilmiş veya sonradan yazılmış bir şeklidir. Müslümanlar için gerekli olan, eski ahidin Tanah'ın mezmurlar kitabının bir kısmını içeren Zebur'a değil, Allah tarafından Hazreti Davud'a indirilmiş